0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Amr bin As Mekke'yi terk ediyordu. Artık bu topraklarda duramazdı. Er veya geç, Müslümanlar bu coğrafyanın yegane hakim olacaklardı. Bunu görüyordu. Ama o bunu kabullenemezdi. O günleri görmeden göç ediyordu. Habeşistan'a göç ediyordu. Etkin bir tüccardı. Orada ticaretle hayatını sürdürecekti. Artık o Habeşistan'daydı. Habeşistan kralı ile ikili ilişkileri güzeldi. O günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kral Necaşi'yi İslam'a davet ediyordu. Bir elçi gönderiyordu. Hazreti Amr bin Ümeyye'yi elçi olarak gönderiyordu. Amr bin As ise bunu fırsat biliyor, elçiyi öldürmek ve Müslümanlara karşı hıncını teskin etmek istiyordu. Kral Necaşi'den elçiyi istiyor ama kral çok sert çıkıyordu. Elçiye bir şey olursa seni öldürürüm diyordu. Ayrıca kendisinin de Müslüman olduğunu açıklıyordu kral. Amr'ın gururu büyük bir darbe yiyordu. Şimdiye değin daima yukarıdan bakıyordu. Müslümanları ileri boyutta küçümsüyordu. Adam yerine bile koymuyordu. Ama şimdi bakışları alt üst oluyordu. Kendisinin büyüklenmesi boş bir havaydı. Havası iniyordu. Kendi gerçeği üzerinde düşünmeye başlıyordu. Komplekslerinden ayrılmaya, arınmaya çalışıyordu. Yol ayrımına gelmişti. Ya Allah'ın Resulü'nün çağrısına gönül verecekti, ya da atalarının yolu olan putperestlik üzere yaşamaya devam edecekti. Derin düşünceler içinde kıvranıyordu. Sancılar çekiyordu, zorlanıyordu. Karar vermek çok zor geliyordu. Sonra sükun buluyor. Vicdanından gelen sesler Medine diyordu. Kararını veriyor, yol Medine'yeydi. Medine'nin yollarına düşüyordu, sevgilinin yoluna düşüyordu. O asil yola düşen iki yiğit adam daha vardı. Onlar da Amr gibi sancılar içindeydiler. Karar vermekte çok zorlanmışlardı. Ama berrak bir karar almışlar, Medine'ye gideceklerdi. Yollar Medine'ye çıkıyordu. Sevgilinin kenti Medine'ye. Bu iki asil insan Halid bin Velid ile Osman bin Talha idi. Halid bin Velid usta bir savaşçıydı. Lider özellikleriyle donanmış bir yaratılıştaydı. Gidişatı iyi görmüyordu. Gün gün Mekke şirk yapısının çöktüğünü görüyordu. Eridiğini fark ediyordu. Müslümanlarınsa giderek kuvvetlendiklerini, daima yükseliş üzere olduklarını anlıyordu. Bu durum onu derin derin düşündürüyordu. Müslümanların umre için Mekke'ye gelmekte olduklarını öğrenince Mekke'den hemen ayrılıyordu. Mekke liderleriyle beraber olmak istemiyordu. O derin duyuşlar, düşünüşler içine gömülüyordu. Bir süre önce annesi de Müslüman olmuştu. Yakın akrabası Hazreti Meymune annemizin Peygamberimizle evlendiğini öğrendi. Giderek açı daralıyordu. Kardeşi Velid iman iklimine gireli bir hayli zaman olmuştu. Umre'ye gelmişti. Ağabeyi Halid'i görmek istemişti ama onu Mekke'de bulamamıştı. Ağabeyine bir mektup yazmıştı. Mektup Halid bin Velid'e ulaşınca içinde bir kıvılcım yansımıştı. Kendini farklı bir duygun içerisinde hissetmişti. Mektubu defalarca okudu. Mektupta gönlü akan sıcak ifadeler vardı. Mektubun bir yerinde Resulullah'ın kendisini sorduğunu ve "Böyle bir insan İslam'ı bilmez, tanımaz olabilir mi? Keşke o şirk için gösterdiği çabalarını Müslümanların yanında müşriklere karşı yürütebilseydi ne kadar güzel olurdu. Ne kadar doğru bir iş yapmış olurdu.
biz onu başkalarına tercih eder, üstün tutardık dediğini yazmıştı. Mektupta kardeşi, eğri ve doğruyu ayırt edecek bir akla sahipsin. Aklını kullan ve gerçeği gör. Ey kardeşim, en elverişli, en yararlı yerlerde kaçırdığın fırsatı yine kaçırma. Acele et diye mektubunu noktalıyordu. Halid bin Velid, kardeşinin mektubundan ciddi anlamda etkileniyordu. İş dünyasında değişim hissediyordu. Değişim rüyalarına yansıyordu. Rüyalarında sıkıntı veren çorak, kurak yerlerden ayrılıyor, yeşilliklerle donanmış, huzurlu güzel yerlere gidiyordu. Üst üste bu ve benzeri rüyalar görüyordu. Bu rüyalarını Mekke'den ayrılıp Medine'ye gitmesi gerektiği şekliyle yorumluyordu. Annesi

kanaatini dile getiriyor, Medine'ye gideceğini, Müslüman olacağını, ona da aynı şekilde teklifte bulunuyordu. Beraberce gidip peygamber iklimine girelim diye teklif ediyordu. Ama Safvan, en son kalan ben olsam bile ona tabi olmayacağım diyerek teklifi reddediyordu. Halid bin Velid Safvan'dan ayrılıyor, İkrime bin Ebu Cehil'e gidiyordu. Düşüncelerini onunla paylaşıyor ve ona da teklif ediyordu. Medine'ye gitmeyi ona da teklif ediyordu. İkrime de Safvan gibi kabul etmiyordu. Değişimler gördüğü arkadaşı Osman bin Talha'ya gidiyordu. Onunla yer yer konuşmalarında onda İslam'a yönelişler görmüştü. Halid bin Velid Osman bin Talha'ya gidiyor ve düşüncelerini dile getiriyordu. Osman'ın içi ışıyor, yüzü gülüyordu. Halid'in sözleri kalbine tercüman oluyordu. Ve Osman bin Talha, ben hazırım, hemen yollara düşelim diyordu. Sözleşiyorlardı. Yarın sabah erkenden yola çıkacaklar, Yeceş mevkiinde buluşacaklardı. Halid bin Velid ile Osman bin Talha Yeceş'te buluşuyor ve beraberce sevgilinin şehrine atlarını sürüyorlardı. Nihayet Hedet denilen yere gelmişlerdi. Mola veriyorlardı. Mola sırasında hiç beklemedikleri bir gelişmeyle karşı karşıyaydılar. Amr bin As'la karşılaştılar. Amr bin As Habeşistan'dan yola çıkmış, Medine yollarına revan olmuştu. Kader bu üç kadim dostu aynı yol üzerinde buluşturuyordu. Buluşmalarıyla sarmaş dolaş oluyorlardı. Büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Sonra sohbete başlıyorlardı. Niyetlerini gizlemeye gayret ediyorlardı ama çok geçmeden aynı kaygıların, aynı düşüncelerin içinde oldukları ortaya çıkıyordu. Halid bin Velid, içimizde aklı başında olanlardan ona tabi olmayan kalmadı. Vallahi tutulacak yol belli. Daha fazla beklemenin bir anlamı yok diyordu. Aynı duyguyu, aynı fikri paylaşmanın verdiği huzurla hemen atlarına biniyorlar ve yollarına devam ediyorlardı. Medine ufuklarda görünüyordu. Sevgiliye ulaşmaya ramak kalmıştı. Kalplerinde bir halavet, peygamber iklimine yaklaşmanın tatlılığını hissediyorlardı. Medine girişinde onları bir mümin görüyor ve koşarak Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Peygamber Efendimiz'i mescitte bulacaklarını biliyorlardı. Uygun bir yerde elbiselerini değiştirdiler, ellerini yüzlerini yıkayıp temizlediler ve mescide girdiler. Peygamber Efendimiz mescitte bir grup arkadaşıyla sohbet ediyorlardı. O ana Amr şöyle anlatıyor. Resulullah'ın yanına girdiğimizde yüzü pırıl pırıl parlıyordu. Sevinçliydi. Müslümanlar çevremize üşüştüler. Onlar da sevinç içindeydiler. Resulullah bize baktı ve gülümseyerek Mekke ciğerparelerini kucağıma koydu buyurdu. Halid bin Velid Peygamber Efendimiz'e yaklaştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olmak istediği belliydi. Halid bin Velid olayı şöyle dile getiriyor. Bizi görünce gülümsedi. Gülümsemesi yüzünden hiç eksilmedi. Selam verip yanına yaklaştım. Selamımı güler yüzle karşıladı. Allah'tan başka ilah olmadığını ve senin de onun elçisi olduğunu kabul ediyorum dedim. Beri gel buyurdu. İyice yaklaştım. Senin akıllı olduğunu ve er geç hakikati göreceğini biliyordum. Sana doğru yolu gösteren Allah'a şükürler olsun dedi. Ben ya Resulallah, durumumu biliyorsun. Sana karşı açılan bütün savaşlarda bulundum. Günahlarımın bağışlanmasını dile dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam kendisinden öncekileri siler, günahları keser atar buyurdu. Halid bin Velid'den sonra Osman bin Talha Peygamber Efendimiz'e iyice yaklaşıyor. Müslüman olduğunu, günahlarının affı için dua etmesini istiyordu. Osman bin Talha'dan sonra Amr bin As Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşıyordu. Amr o anı şöyle anlatıyor. Bir anda kendimi
onun

0: önünde buldum. Utancımdan dolayı başımı kaldırıp yüzüne bakamıyordum. Elini uzat, sana biat edeceğim dedim. Elini uzatınca elimi çektim. Ne oldu, neden elini çektin diye sordu. Sana biat için bir şartım var dedim. Nedir buyurdu. Geçmiş günahlarımın bağışlanmasını, affedilmemi diliyorum dedim. Ey Amr, biat et ve Müslüman ol. Korkma. İslam kendinden öncekileri siler atar. Ben de elini tutup Müslüman oldum diyordu. Mekke'nin öncüleri bir bir İslam'a koşuyordu. Ama bu hiç de kolay olmuyordu. Onların bir yolu vardı. Bir inançları vardı. Bir hayat tarzları vardı. Hayat bu minval üzere giderken farklı düşünceye, farklı bir hayata geçmek insanı çok zorlayan bir şeydi. Önce düşünmek gerekiyordu. Hem de derin derin düşünmek gerekiyordu. Bulunduğu hayat tarzının üzerinde düşünmek gerekiyordu. Yaşadığı hayatın nedenli anlamlı olup olmadığını değerlendirmek gerekiyordu. Tatmin edici bir hayat değilse, kalbi doyuran bir hayat değilse arayışlara girmek gerekiyordu. Ama genelde mevcut hayat tarzını yeterli bulmak şekliyle hayat devam ediyordu. Öyle deniyordu. Bir düşünceyi aşabilmek, farklı bir düşünceye geçebilmek atomu parçalamaktan çok daha zordu. Bu iş çetinler çetiniydi. Ancak teklif edilen hayat tarzı, teklif edilen düşünce çok güçlüyse elbette insanı derinden etkiliyor, insanı kendine çekiyordu. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh, Amr bin As radıyallahu anh ve Osman bin Talha radıyallahu anh uzun yıllardan sonra derin düşünüşlere giriyorlardı. Bu uzun düşünüşlerin sonunda hayatın verdiği derslerden de alınan mesajlarla hakikatin yoluna düşüyorlardı. Bir de etkin bir davetçi vardı. Allah'ın Resulü vardı. Onun yüksek ahlakı vardı. Muhteşem sunumu vardı. Birbirinden güzel yetiştirdiği şerefli arkadaşları vardı, talebeleri vardı. Böylece İslam çevreye dalga dalga yayılıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
1: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
0: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin, Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan. Ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler atlar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu, suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak, kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce, şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin?

Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

Sizi bizden sorar bazı yarenler, bu meslek içinde Gonca derenler, bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Bu dünyaya nefsimiz kandı, acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyim bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme, çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu, neredesin?

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşi adın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını katmalı, içinden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilmen neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya takın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni. Yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek. Derviş bil eşik demek, bassalar razı olmazsın neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın. Silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım.

0: Taha 25-36 Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
1: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
0: Rab dedi ki: Doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 20 yetimden gül. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturdum, dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan.

Ürpertir tabiat üfleyince rüzgarı, derin gök soluğu, ulu ses dokununca çarka, düşer ölümün gölgesi eşyaya. Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden, daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden, yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini. Sonra ses olur, zamanın idrak incisi ses, döner döner döner de yönelir sebebe. Sebep ey! Sesi damarla çizer, mutlak sözü damarda kanla çizer. Uzar bir göz ağrısının gecesi, uçsuz bir nehir gibi. Bir bebeğin ilk hecesi düşer ağzından ansızın ve bulur. Aklı yontan o sonsuz sesi bulur. Sonra toprak sıkışır sıkışır taşar da renk olur tarlada. Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze. Portakalla yayılır, karanfilde tutuşur, karar kılar denizde. Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur. Renk baş kaldırırken, helezonlar çizerken ses, son fatih, su, fetheder tabiatı. Döner, döner, dövünür, eritir dağları, yobaz kayaları. Daha der, sığmaz kabına, yönelir göğe teslim olur. Ve düşerken toprağa çağırır. Sebep ey! Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur. Emer, emer, emerler toprak anayı. O sultan hazinesi, o hep veren sonsuz cömert anayı. Yeşil hayat, kırmızı hareket, sarı sabır emerler. Ve beyaz iman çizer sesini, tamamlar kavisini. Sebep ey.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 13. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن.

يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد

ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة

0: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
1: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik,"
0: derler. Yine derler ki,
1: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

geç kaldım. Bölüşüldü gökler, talan edildi güneş. El konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına. Yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden. Islanamadım parmaklarında. Göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de. Kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alnıma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında. Ciğerime serin sebillerin değil, ateşin düştü. Bir damla bile olamıyorum. Tatsız, tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz, kanatsız bir yalnızlığım. Bu şehrin gül yakılan bulvarlarında ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerin, dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet, fakat sana hasret, bala döndürür. Başında bulutlar, ay iki büklüm, mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili, canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana, ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere. Gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden. Gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak. Adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem, söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu. Asırlık bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben. Günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi. Tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin. Yakmalıydım yüreklerini bebeklerin. Ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda. Ah efendim, bir damla. Süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım, geç kaldım.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün demi kaçıyor bey yolcu. Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resulün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip, salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?''

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Hiç umar mıydın? Şehit ceddim, yıkılsın hanumanım, hiç umar mıydın? Yarılsın yer ve çöksün asumanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın cesetten ruh çekilsin, boş kovan olsun? Kararsın günlerim, donsun da kanın, hiç umar mıydın? Umar mıydın gülistanımda baykuşlar ötüp dursun, tutulsun hem de lal olsun sebanı, hiç umar mıydın? Umar mıydın dilim sussun, esaret bağı bend olsun, asırlardan uzun olsun her anım, hiç umar mıydın? Umar mıydın sokaklar zulmelinden hep perişanken, zulümden bir haber olsun bu canım, hiç umar mıydın? Umar mıydın şımarsın nara atsın kaltaban, vursun yıkılsın tarumar olsun cihanım, hiç umar mıydın? Umar mıydın gözümden yaş revan olsun, dilim sussun, o suret derbeder bir Müslümanım, hiç umar mıydın?

Anladım ki dünya yalan, yoktur burada baki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım, Mevla'ya kul olamadım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, bir Nur İklim programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse Lemalar Mecmuası'ndan 30. Lema'nın 5. nüktesi kısmından inşallah okuyacağız. Rabbim şu hakikatleri ömrümüzde hakikat olarak öğrenmeyi ve anlamayı nasip etsin. 30. Lema'nın 5. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ. Ayet-i Azime'nin ve Allahu la ilahe illahu el-hayyul kayyum la te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Ayet-i Azim'in birer nüktesiyle ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ismi hayyın bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebaut ettikten sonra uzaklaşmak manası, hiç olmazsa bazı remizlerle o hakikat-ı ekberin ve nuru azamın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. Birinci remiz, ismi hay ve ismi muhyinin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? İsmi hay, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden hay ismi, hayat ve ismi muhyinin, muhyi isminin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? Ve mahiyeti ve vazifesi nedir hayatın? Sualine karşı fihristevari cevap şudur ki, burada hayatın manasını, bize mahiyetini ve vazifesini fihristevari cevap verecek. Hayat, şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, kainattaki en ehemmiyetli gaye, hem en büyük neticesi, netice olarak en büyük, hem en parlak nuru, hem en latif mayesi, en latif mayesi, güzel, hoş maya olarak, hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti, hem sırrı vahdeti, vahdet sırrı, hem rabıtayı ittihadı, ittihat noktasında rabıta, hayat, hem kemalatının menşei, Cenab-ı Hakk'ın kemalat vasfının kaynağı hayat, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu, ruh sahibi olan herkeste sanat ve mahiyetçe en harika bir manayı taşıyor, hayat manası. Hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi, koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber, o zihayatı ekser mevcudatla münasebetdar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem küçük, hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor ki, koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber, o zihayatı ekser mevcudatla münasebettar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Kudret mucizesi, hayat, küçük bir zerrede bile öyle bir vesile oluyor ki, atom zerresinde, koca kainatı bir nevi fihristesi gibi. Bir hücre, bir bakıyorsun ufacık, yani bir zerrenin ne kadar ince ve hassasiyetle yaratılması. En basiti örnek, mesela insan bunda. O zihayatı ekser mevcudatla münasebettar. İnsanı bütün kainatla münasebettar, münasebetli kılıyor. Her şeyle irtibatlı. Ve küçük bir kainat hükmüne getiren. Tabii insanda bütün numuneler kainattan geliyor. Kainattaki bütün her şey insana tereddüt ediyor. Kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyüten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül, bir külli hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanat-ı ilahiyedir. Yani en büyük bir kül manasındaki, diyelim ki genel bakalım galaksi sistemine, hayat ile küçük bir cüz, yani ufacık bir nedir bu efendim, bir parça, bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren, bir gözümüzle göremediğimiz endoskopi, mikroskopik olarak bir cihazla bir zerreyi ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bir alem hükmüne getiriyor. Ve rububiyet cihetinde, yani her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri verme Cenab-ı Hak. Mesela toprağı vermişse ona suyu verecek. Suyu vermişse ona istihdam edecek, değil mi? Nevi bitkileri verecek. Havayı verecek. Işığı verecek. Isıyı verecek. Yani bunun gibi. Kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül. Yani bu yaptığı şeylerde de iştirak kabul etmiyor. Yani iştirak kabul etmediği gibi yaptığı her şeyde bölünme, parçalanma, hiçbir şey kendi başına hareket etmiyor. Hepsi vahdet sırrıyla, rabıta-i ittihat sırrıyla Cenab-ı Hakk'a hizmet ediyor. Ve bir sanat-ı ilahiye, hem kainatın mahiyetleri içinde zat-ı hayy-i kayyumun, Cenab-ı Hakk'ın hay ismi ve kayyum ismi, vücub-ı vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden bürhanların en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli. Cenab-ı Hakk'ın her an diri olup her canlıya hayat veren ve her şeyi ayakta tutan Cenab-ı Hak. Yani Zat-ı Hayy-i Kayyum manası, yani her an Cenab-ı Hak her yerde diri, her canlıya hayat veriyor. Ve bakıyoruz dünyada günlük kaç bin insan vefat ediyor ve o kadar insan da dünyaya teşrif ediyor. Zat-ı Hayy-i Kayyum ismiyle. Bunu ne yapmış? Her canlıyı hayat veriyor. Her şeyi ayakta tutuyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bir en mükemmel manada her şeyi yaratmış. Hem masnuat-ı ilahi içinde, Cenab-ı Hakk'ın masnuat-ı ilahi içinde Allah'ın sanatla yarattığı her şey, aklımıza ne gelirse, içinde en hafisi ve en zahiri, en kolay olanı, en gizli olanı, en görünen olanı, en kıymetdar ve en ucuzu, en nezihi, temiz noktada ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanat-ı Rabbaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın, yani her şeyin Rabbi olan Cenab-ı Hak, ona ait sanat, yani o nakşı o veriyor. Nakış manasında söz sahibi o Cenab-ı Hak. Yani patronu tabiri caizse. Kainatın patronu o. Yani bir köy muhtarsız olmadığı gibi, bir iğne ustasız kalmadığı gibi, bir harf katipsiz olamadığı gibi, nasıl oluyor şu muntazam kainat sahipsiz olur? Olabilir mi? Olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak her yerde, her an varlığını ihsas ettiriyor bize. Ve nakş-ı sanatını her şeyde işliyor. Buna delil mi istersiniz? Efendim, bahar mevsiminde gördüğümüz o gözümüzün, gönlümüzün, her şeye hitap eden o mevcudatın bir anda dirilmesi. Bir bakıyorsun bembeyaz çiçeklerin açması, beyaz böyle gelinlik giymesi misali. Efendim, bir bakıyorsun yemyeşil her taraf yaprakların açması, yemyeşil elbiseler giymesi. Ve ondan daha güzeli ne yapıyor? Arkasından yavruların gelmesi, meyveleri vermesi. Yani kim için bu masraf? Bu kadar yapılan bu faaliyet, sanat-ı Rabbaniye, nakş-ı sanat kime hizmet ediyor? İnsana hizmet ediyor yani. Hem zahir mevcudatı kendine hadim ettiren, hizmet ettiren, nazenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmeti Rabbaniyedir. Nazik bir cilve-i rahmeti Rahmaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın cilvesi var, rahmeti var, rahmaniyeti var. Yani merhameti var. Yani merhamet olmazsa, yani sonsuz şefkati ve merhametli bütün varlıkların alemini kuşatmış. Yani her şeye bir merhamet, bir şefkat, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yansıması var. Cilve-i rahmeti, rahmaniyesi budur yani. Hem şunat-ı ilahiyenin gayet cami bir aynesidir. Şunat-ı ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden zatına ait kutsal özellikler, şunat-ı ilahiye. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında, mahiyetlerinde bulunan, onları tecelliye sevk eden. Alim ismini mesela tecelliye sevk eden nedir? İlimdir. Bunun gibi. Hem Rahman, merhamet, Rezzak, rızık, Rahim, şefkat, Kerim, Hakim gibi çok Esma-i Hüsna'nın cilvelerini cami ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatleri kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşei, madeni bir acube-i hilkat-i Rabbaniyedir. Acube-i hilkat-i Rabbaniye, her şeyin Rabbi olan Allah'ın yarattığı varlıklardaki şaşkınlık veren özellikler. Yani insan şaşıyor. Bir gökyüzünün yaratılması, semadaki o faaliyet, efendim o yağmurun yağdırılması, umuma hizmet, yeryüzündeki bitkilerin hayat bulması. Acibe-i Hilkat-ı Rabbani, işte Cenab-ı Hakk'ın efendim hep isimlerinde ne var? Bir nokta var. Rahim mesela rahmetli her şeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren Allah-u Teala. Rezzak mesela ne diyor? Bütün varlıkların rızıklarını veren Allah. Yani sadece insanoğlunun değil ha. Bütün varlıkların rızkını veriyor. Efendim Rahman nedir? Çok merhameti sahibi olan ve şefkatle bütün yarattıklarının rızkını vermesi. Yani şefkat manası, Rahman ismi. Efendim Kerim mesela, Kerim ismi ikram ediyor değil mi? İkram ediyor Cenab-ı Hak. Yani sonsuz cömertlik ve ikram sahibi. Veya Hakim ismi mesela. Hakim ismi Cenab-ı Hakk'ın her işini hikmetle ve belli bir gayeye yönelik olarak faydalı ve yerli yerinde yapması. Yani hikmetle yapması. Bu dünya mesela Darul Hikmet diyor üstadımız. Lezzet ve mükafat yeri değil diyor. Darul Hikmet, yani bir meyvenin vücuda gelmesi için o mevsimlerin olması gerekiyor. Günlerin, gecelerin olması gerekiyor. O ışığın, o ısının, o atmosferdeki oksijenin, efendim bütün elementlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir gayeye göre. Değil mi? Belli bir hikmet, belli bir efendim her işin hikmetle ve belli bir gayeye yönelik olarak faydalı yerli yerinde yapan Allah-u Teala. Yani kış mevsiminde olan bir efendim yiyeceğimiz bir gıdayı yaz mevsiminde Cenab-ı Hak yaratmıyor. Yaz mevsiminde olan bir meyveyi de kış mevsiminde yaratmıyor. Çünkü o hikmete ters düşer. Hem hayat bu kainatın tezgah-ı azamında, kainatın tezgah-ı azamında, bakın hayat öyle bir istihale makinesidir ki, istihale nedir? İstihale makinesi, efendim bu da geri dönüşümden geliyor. Yani içine giren her şey bir halden başka hale dönüştürme. Diyoruz ya, geri dönüşüme veriyoruz. Kullanmadığımız efendim kağıttır vesaire, plastik şeyler, hepsini kısım kısım, camdır. Bunları geri bir istihale makinesine, geri dönüşümden geri kullanılma haline dönüştürüyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın hayat ismi kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale makinesidir ki mütemadiyen sürekli her tarafta tasfiye yapıyor. Temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Yani kış mevsimi bitti, bahar mevsimi geldi bakın. Yani tasfiye, temizleme, terakki, nurlandırma ve zerreler kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi, hayatın yuvası olan cesedi o zerrelere vazife görmek, nurlandırmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Yani kainattaki o kadar yapılan o faaliyet ne yapıyor? Efendim o zerrelere vazife görmek, kafilelerine, hayatın yuvası olan cesede, bakın, vazife görmek, nurlandırmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışla hayat. Yani kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale manası var ki aklımız, hayalimiz yani öyle bir tefekkür noktasında canlansın ki bakalım, yani yaşadığımız şu dünyada, şu alemde insanın elinin karışmadığı yer ne kadar tertemiz. Değil mi? İnsanın elinin karıştığı yerde kirleniyor. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın Kudüs ismi tecelli ediyor. Yani ufacık bir yerde bir kırıntı olsun, bir bakıyorsun karıncalar gelmiş hemen. Sıhhiye memurları. Hemen orayı toparlamaya çalışıyor. Havadaki kartallar, ta kilometrelerce uzaklıktaki, değil mi? Akılullahım, leş olan, ölen mahlukatın şeyini ne yapıyor? Temizleme vazifesi yapıyor. Yani bir de bunu efendim talimat olarak yapan arı taifesine bakalım. Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna vermiş olduğu en hizmetkar olarak en güzel yaratılan, en güzel değil mi Cenab-ı Hak vermiş buna? Ve koca süreye onun ismini vermiş. Nahl suresinde geçiyor değil mi? Cenab-ı Hak burada bir tarafta zehir var, bir tarafta gıda ve şifa noktasında en tatlı bal var. Akla kapı açmak için tevhid noktasında onu Cenab-ı Hak öyle ihsan etmiş, öyle istihdam etmiş. Sadece bir arada mı? Hayır, zemin yüzündeki bütün arılarda bu hasiyet var bal arısında. İşte hayat böyle. Adeta zat-ı hay ve muhyi bu makine-i hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süflü olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Yani baki bir aleme bir hizmet var. Niye? Çünkü vermek istemeseydi, istemek vermezdi sırrıyla. Dünyayı vermiş ki ahireti isteyelim. Dünyadaki nimetleri vermiş ki cennetteki nimetlere namzet olalım. Numuneler, menbaalar nerede? Asırları nerede? Ahirette. Dünyadaki hayatın bütün gayesi baki bir aleme hizmet ediyor. İnsanın doğumundan ölümüne kadar bütün yaptığı faaliyet ebedi hayata hizmet ediyor. Sadece insan mı? Hayır. Kainattaki bütün yaratılan canlı, cansız, bütün mahlukatta bu hasiyet var. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekût ve cihleri parlaktır. Mülk, varlıkların görünen yönü. Melekût, bir şeyin iç yüzü, aslı, esası. Vecihleri parlaktır. Mülk, melekût, hayatın iki yüzü. İki yüzü, görünen ve görünmeyen kısmı. Vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Bakın, ulvidir. Kirsizdir, efendim, noksansızdır, ulvidir. Kainat böyle yani. Yüce, yani Cenab-ı Hak büyüklüğünü, azametini, varlığını bu noktada gösteriyor. Onun için perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniye'den çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri esbabı hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Hayatın iki tane yüzü var. Görünen ve görünmeyen. Onun için perdesiz, vasıtasız, yani perde yok, vasıta yok. Yapılan her şey gözümüzün önünde. Doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniye'nin, efendim dest-i kudret-i Rabbaniye'nin, yani her şeyi terbiye ve idare eden Cenab-ı Hakk'ın kudret eli, tabiri caizse. Çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri ortaya çıkan esbabı sebepleri hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde. Tasarrufat-ı kudret Allah'ın kudretiyle dilediği gibi icraat ve faaliyetlerde bulunması. Bu da önemli. Perde edilmemiş bir müstesna mahluktur hayat. Hem hayatın hakikati altı erkan-ı imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder. Yani hem vacibül vücudun vücubu vücudunu ve hayatı sermediyesini Cenab-ı Hakk'ın Efendim, vücubu vücut, varlığının zorunlu olması. Vacibül vücut, varlığı gerekli olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan. Hayat-ı sermediyesi, devam etmesi. Yani devamlı, sürekli olması. Hem dar-ı ahireti ve hayat-ı bakiyesini ahiret noktasında ve hayat-ı bakiyesini, devamlı kalıcı olan bir ahiret hayatını, hem vücud-ı melaike, melaikelerin vücudunu, hem sair erkan-ı imaniyeyi, imanın rükünlerine pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-ı nuraniyedir hayat. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi, kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi ve hilkat-ı alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı azamdır. Hayat bütün kainattan süzülmüş. Kainatta ne varsa en safi, orijinal, yani katık yok, safi, temiz, kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi, ilahi bir maksat var. Maksad-ı ilahi, ilahi bir maksat var. Allah'ın maksadı, yani hedefi nedir? Kainattaki efendim hilkat-ı alemin en mühim neticesi, hilkat-ı alemin de alemin yaratılmasındaki nedir? En mühim netice hayat olan şükür, teşekkür manası ve ibadet, ibadet ciheti ve hamd, övgü, Cenab-ı Hakk'a hamd ve muhabbeti, muhabbet sevgi manasında. Muhabbeti netice veren bir sırrı azamdır. Bir sır var yani. Kainattaki her şey maksad-ı ilahi noktasında, hilkat-ı alem neticesinde şükre, ibadete, hamda, muhabbete netice veriyor. Bunun dışını, aksini düşünürsek isyana düşer insan. İşte hayatın bu mezkur 29 ehemmiyetli ve kıymetdar hassalarını ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al. Sonra bak, Muhyi isminin arkasında ismi Hayy'ın azametini gör. Muhyi ismi, bütün canlılara hayat vermesi Cenab-ı Hakk'ın. İsmi Hay, Allah'ın gerçek hayat sahibi olduğunu ve her canlıya hayat verdiğini ifade etmesi Cenab-ı Hakk'ın. Yani Muhyi isminde, bunun arkasında ismi Hay azametini görmek. Ve hayatın bu azametli hassaları, büyüklük noktasında hassaları, özellikleri ve meyveleri noktasından ismi Hay nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir, elbette bu bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Neden? Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Çok güzel bir örnek. Yani azametli bir neticesi bulunmak gerekiyor. Kainattaki bütün gayeler, değil mi, neticeler bir şeye bakıyor yani. Bir ağacın neticesine meyve varsa, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçsa, bu da insana bakan nokta. Yani insan bir zerreden büyüyor, kocaman insan oluyor, tekrar kocaman bir ağaç olacak ahirete gittiğinde. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebedi olduğu gibi, bir meyvesi de hayatı veren Zat-ı Hay, hayat ismiyle ve Muhyi'ye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Yani insan çekirdek misali. İmanın ziyasıyla, İslamiyetin değil mi efendim suyuyla, ibadetin toprağıyla neşvi nema bulması gerekiyor. Hayat bulması için. Çekirdek yoksa tefessü eder, çürür gider. O çekirdekte iman ışığı olmazsa, İslamiyetin suyu olmazsa, ibadetin toprağı olmazsa o insan insanlıktan çıkar. Allah muhafaza. Ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskerane nimetlenmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirane, inkar noktasında belki de kafirane pek çok kıymetli olan hayat nimetini ve şuur hediyesini, akıl nimetini, bunlardan en güzel önemli. Yani hayat var ama akıl yok. Akıl var ama hayat yok. Olmaz yani, ikisi beraber olacak. Ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip efendim, istihfaf nedir? Hafife almak yani istihfaf ediyor. Tahkir etmek, tahkir, aşağılamak. Yani bu hayat niye bana verilmiş ki? Niye ben neyim yani? Böyle demek bir küfran nimet ederler. Yani hayatı verenin yolunda sarf etmek. Rızası dairesinde hareket etmek. Kıymetli dinleyenler. Evet değerli dostlar, burada programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bir başka programda sizlerle beraber bulmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
6: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

ben doluksam, gözlerinden kan revan ağlar anam. Az üzülsem, sine çak eyler, siyah bağlar anam. El güler, alem güler, neylesin derdim nedir? Hıçkırık figan ederken, sinesin dağlar anam. El açıp yıldız tutarken yalvarır, ya Rabbena, ihdina evladena der, mağfiret sağlar bana. Şefkatinden hisse aldım, öğretir şefkat nedir? Her geçen gün şefkatinden desteler bağlar anam. Düşmüyor gölgen, güneş beynimde katran kaynatır. Sen gidince gölge vermez, yemyeşil bağlar anam. Kimsesiz kaldım, elimden tutmuyor dost bildiğim. Şimdi artık yol kesendir, yol veren dağlar anam.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Evşenül Kebir.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ve

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Hazretlerim.
1: Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iad eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Rabb.
1: Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men lem yettehiz sahibeten ve la velada. Ya men la yuşriku fi hukmihi ahada.

0: al.
1: Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: نَجِّنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi. Ey tevekkül edenlerin dayanağı. Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren. Ey müminlerin dost ve sahibi. Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı. Ey bütün güçlülerden daha güçlü. Ey bütün bakanlardan daha iyi gören. Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim. Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı. Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey. Ya kaimen ala kulli şey. Ya men la yushbihuhu şey. Ya men la yazidu fi mulkihi şey. Ya men la yanqusu min hazainihi şey. Ya men la yakhfa aleyhi şey. يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: أي her şeye karşı her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilna cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك حسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Bugün de Hadis Bahçesi programında İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu Camiu's Sagir adlı kitaptan hadisi şeriflerimizi okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Ve bizleri de, zürriyetlerimizi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, kurtuluşun da onda olduğunu bilen kullarından eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaki davetel mazlumi. Mazlumun bedduasından zulmü uğramış, hakkı gasp edilmiş, adalet verilmemiş olan mazlumun bedduasından sakının. Fe innema muhakkak ki o, ancak o, yes'elullahu ta'ala hakkahu, Allah-u Teala'dan hakkını ister. Ve innallaha ta'ala, Allah-u Teala da muhakkak ki lem yemna zâ hakkin hakkahu, hakkını isteyen kimsenin hakkını da vermemezlik etmez. Ona da mani olmaz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere büyük bir uyarıda bulunuyor. Ne diyor? Mazlumun bedduasını almaktan sakının. Yani kimseye zulmetmeyin. Kimseyi haksızlığa uğratmayın. Kimsenin hakkını gasp etmeyin. Biliyorsunuz zulüm karanlık demek. Zulüm adaletin zıttı demek. Adalet de nedir? Bir kimseye hakkını gereği gibi vermek demektir. Onun zıttı ne? Zulüm. Allah-u Teala bizleri zulümden muhafaza buyursun. Zaten Allah-u Teala ne diyor? Ben kulumu zulümden nehyediyorum, yasaklıyorum. Çünkü Allah-u Teala kulun kula zulmetmesini yasaklar. Çünkü zaten Allah-u Teala kula zulmetmez. Kendisinde öyle bir haşa vasıf yoktur. Ve kulların da kullara zulmetmesini asla tasvip etmez ve onun hakkını alır. Ve çünkü diyor, siz zulüm yaptığınız zaman başka bir insanın da hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. O mazlum da kendi hakkını istiyor ve Allah-u Teala adil olduğundan, adili mutlak olduğundan dolayı hak sahibinin de hakkını veriyor ve verecektir ve yerine getirir. İşte bu nedenle Peygamberimiz bizlere büyük bir uyarıda bulunuyor. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, zulüm noktasında çok hassas olacağız. Kıyamet günü bir zulüm zulümat olur. Yani bir karanlık karanlıkları çoğaltır. Allah karanlıklardan muhafaza buyursun. Gerek sıratı geçerken, gerek hesabı verirken bize nur lazım, bize aydınlık lazım. O karanlıktan kurtulmamız lazım. Bu nedenle de daha dünyadayken zulümden sakınacağız. Önce Rabbimize karşı zulümden sakınacağız. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Diyor ki şirk en büyük zulümdür. O zaman kul Allah-u Teala'ya zulmetmeyecek, ona şirk koşmayacak, şirkten beri olacak, uzak olacak. Sonra kullara zulmetmeyecek, kulların hakkını verecek ve şöyle bir rivayet var. Hazreti İbrahim'in mushafında Allah-u Teala ne diyor? Diyor, ben diyor, seni dünyaya göndermemin nedeni nedir? Mazlumun hakkını almandır. Böyle her şeyi bir arada toplaman değildir diye bu şekilde buyuruyor. Ve alimlerimiz şunu söylemişlerdir. Allah-u Teala muhakkak ki zalimden mazlum olan kimsenin hakkını alır. Bu nedenle sakın ha siz zulme yanaşmayın. Zalim olmayın. Bir kimsenin malını çalmayın. Bir kimsenin hakkını gasp etmeyin. Bir kimsenin namusuyla şerefiyle oynamayın. Ona iftirada bulunmayın şeklinde bütün bunları çoğaltabiliriz. Şimdi hepimiz insanız. Günlük hayatımızda bir kısım olaylar oluyor. Şimdi diyelim ekmek alıyoruz. Fırında sıraya girmişiz. Diyoruz ki ya sıcak ekmek alalım veya Ramazan'da daha çok oluyor. Şu fırından güzelce bir ekmek alalım, sıcak ekmek. Şimdi burada ne yapacağız? Sıramızı takip edeceğiz. Önümüzdeki insan, arkasında biz var, daha arkamızda başka biri var. Ha, burada uyanıklık yaparak öne geçmeye çalışmayacağız. Araya sızmaya çalışmayacağız. Bu nedir? Bir zulümdür. Haksızlıktır. Niye? Başkasının hakkına girmektir, onun hakkını gasp etmektir. Adam sıraya girmiş, bekliyor. Sen de geliyorsun, ben de geliyorum. Ne yapıyorum? Kendi kendime zavallı orada beklerken hemen onun önüne geçmeye çalışıyorum. Veya onu itiyorum, ben önde olmaya çalışıyorum. İşte basit bile gördüğümüz şeyler bir kul hakkıdır ve o kula zulüm yapmaktır. Ki bunu daha ileri seviyelere götürün. Birinin malını haksız yere almak, birine haksızlık yapmak, birine iftira etmek, birini dövmek, birini vurmak, birini incitmek, efendim birine sert bakmak, hepsi zulüm kavramı içerisine girer ve bunları yapan bir insan zalim olur ve buna muhatap olan, bu zulümlere muhatap olan insan da mazlum olur. Bu nedenle mazlumun bedduasından sakının diye Peygamber bizlere buyuruyor ve Allah-u Teala mutlaka ve mutlaka mazlumun hakkını zalimden alır. Allah-u Teala bizleri zalim olmaktan muhafaza buyursun. Ve zaten kıyamet gününde Allah-u Teala ne yapacaktır? Hakkını alacaktır. O gün gelmeden önce, kıyamet gününde Allah-u Teala mazlumun hakkını zalimden alacak. Ha, o gün gelmezden önce kişi bu dünyada eğer zulmetmişse zulümden sakınacak, zulümden kaçınacak. Ne hani mazlum da olma, zalim de olma, ama ikisi arasında kaldığın zaman da zalim olmaktan sakın, mazlum olmayı tercih et. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Peki ne olacak? Kıyamet günü Allah-u Teala senin hakkını alacak. Mutlaka ve mutlaka Allah-u Teala kıyamet gününde hak sahibi olarak kişiye kim zulmetmişse o kişinin hakkını o zalimden alacak. Allah o günü bırakmasın. Eğer bu dünyada birine zulmetmişsek, hakaret etmişsek, dövmüşsek, malını haksız yere almışsak, velev ki bir kalem olur, velev ki bir misvak olur, velev ki bir karış toprak olur veya başka türlü olur, kul hakkına girilmiştir. Nedir? Bunların hepsinden helallaşmak lazım ve kendimizi de bu tür şeylerden korumamız gerekiyor ki güzel bir mümin olalım, hak ve hukuku yerine getiren güzel insanlardan olalım. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde ve uyarılarda bulunuyor. Allah-u Teala bizleri zalim olmaktan muhafaza buyursun. Hak ve hakikati bilen, hakka uyan kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadisi şerifte şöyle buyuruyor. İttegû ebbâbes sultani. Sultanların kapısından uzak durun. Kimin kapısından? Sultanların kapısından uzak durun. Yöneticilerin kapısından uzak durun. Onlara yakın olmayın. Ve devamen Peygamberimiz buyuruyor. Fe inne akraben nasi, insanlardan en yakını minhe ondan. Yani bu sultanlara kim yakın olursa, onlarla birlikte olursa eb'aduhum minallah, Allah-u Teala'dan da o kadar uzak olur. Yani demek ki yöneticilerden, devlet adamlarından bir alim ne kadar uzak durursa, bir insan ne kadar uzak durursa o insan o kadar rahat olur ve Allah-u Teala'ya yakın olur. Allah-u Teala'ya yakın olursa da, yakın olmaya çalışırsa da o zaman ne yapacak? Bunlardan uzak duracak. Ve kimse bunu yapmaz ise, giderse sultan kapılarına ve men asara sultanen alallahi cealallahul fitnete fi kalbihi zahireten ve batineten. Bunun tersini yapar, sultan kapılarına, o devlet yöneticilerinin kapılarına gider. Hele hele bir de onlara yağcılıkta bulunursa, onların zulümlerine uyarsa ve zulümleri noktasında bir de onlara ses de çıkarmazsa Allah-u Teala o kimsenin kalbine zahirde ve batında belli olacak bir şekilde ne yapar? Fitne koyar. Onu fitneye düşürür, onu imtihanlara düşürür. Ve ezhebe anhul vera'a, onun kalbindeki takvayı alır. Allah korkusunu alır, basireti alır ve Allah korkusu kalbinden bir insan gittiği zaman da takva bir insanın hele hele bir alimin kalbinden takva da gittiği zaman ve terekehu hayran onu böyle şaşkın bir halde bırakır. Hızlana düşürür, şaşkın bir halde ne yapacağını bilmez bir hale gelir ve bu şekilde de perişan olur gider. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Uyarılarda bulunuyor. Ve diyor ki kim onlardan uzak olursa kurtulmuştur. Kim onların kötülüklerini benimsemediği için meclislerini terk ederse bütün fitnelerden salim kalır veya selamete ulaşır ve selamete yaklaşır. Ve kim onlarla beraber dünyalarına dalarsa o kimse de onlardandır diye böyle uyarıda bulunuyor. Çünkü onların o devlet adamlarının, o sultanların kötülüklerini benimsemeyerek onların meclislerini terk eden bir kimse işlediği günahlardan uzaklaşır. Fakat onlar için elin bir azap gelirse onlarla beraber zahirde azaptan kurtulamayacaktır. Çünkü onlarla çekişme ve muarızayı terk etmiştir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya benden sonra yalan söyleyen ve zulmeden emirler yöneticiler olacak. Bu bakımdan onların yalanlarını tasdik eden ve onların zulümlerinin yardımcısı olan herhangi bir kimse benden olmadığı gibi ben de o kimseden değilim. Bu şekilde Peygamberimiz uyarıyor ve onlarla diyor benim aramda herhangi bir bağ yoktur. Ve böyle bir kimse kıyamet gününde Havz-ı Kevser'e de varamayacaktır. Yani demek zalim sultanlarla, zalim emirlerle, zalim yöneticilerle bir olan, onların da üstelik zulümlerini onaylayan insanlar ne olacaktır? Kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havzından uzaklaşacaklar, oraya yaklaşamayacaklardır. Alimler iki kısımdır. Bir, Rabbani alimler, peygamber varisi alimler, diğeri de ulema-i su dediğimiz kötü alimler, dünya alimleri, ilimlerini dünya menfaati için satan insanlar, zalimlerle işbirliği olanlar. Biliyorsunuz bir Firavun vardır, bir Karun vardır, bir de Belam vardır. Karun malıyla, zenginliğiyle ne yapar? Firavuna, Firavun düzenine, Firavun zihniyetine destek verir. Belam da ilmiyle onlara destekte bulunur. Bulunduğu makam itibariyle hocalığıyla veya başka bir şeyle bunlara destek verir. Allah bu tür alimlerden bizi muhafaza buyursun ve bu tür alimlere uymaktan bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Bunların şerrinden de ümmeti korusun. İki sınıf insan vardır ki Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bu iki sınıf insan salih olursa, düzgün olursa o toplumda düzgün olur. Bu ikisi bozuk olursa o toplumda bozuk olur. Kimdir bunlar diye Peygamberimiz açıklıyor. Ulema ve umera, alimler ve yöneticiler. Bu ikisinin birlikteliği, birbirine uyumu ya bir toplumu huzura kavuşturur, rahata kavuşturur, sulha ve selamete kavuşturur ya da bunların kötülükte yardımlaşmaları, birbirine destek olmaları da o toplumu huzursuz hale getirir. İşte ikisine çok büyük işler düşüyor. İşte bir konuda Peygamberimiz yine yol gösteriyor. Toplumun salahı için dikkat edin diyor. Ve bir hadiste de diyor ki kurraların Allah tarafından en çok buğz edileni o kimselerdir ki emirleri ziyaret ederler. Allah onlardan korusun. Ve yine alimlerin en şerrileri diyor yöneticilerin ayaklarına gidenlerdir. Biz böyle büyük alimlerimize baktığımız zaman gerek İmam Malik olsun gerek Ebu Hanife olsun rahmetullahi aleyh diğerleri olsun İmam Şafii rahmetullahi aleyh Ahmed İbni Amer rahmetullahi aleyh onlara baktığımız zaman hep sultanlardan, yöneticilerden uzak kalmışlar ve üstelik onlara da ne yapmışlardır? Hakkı tavsiye etmişlerdir, doğruyu tavsiye etmişlerdir ve bundan da geri kalmamışlardır. Hatta zamanın sultanı İmam Mali'ye diyor gel saraya benim çocuklarımı okut dendiği zaman o da diyor ki nerede görülmüş alimlerin talebenin ayağına gittiğini. Yani sultanın çocuğunu okutma noktasında bile madem ki diyor senin çocuğun ilim öğrenecek o zaman gelsin burada ilmi öğrensin şeklinde ne yapmışlardır. Bu nedenle zamanın sultanları, yöneticileri alimlerin ayaklarına gelmişler. Onlar gitmemiş. onlardan uzak durmuşlar. Çünkü ne kadar uzak dururlarsa dinlerini koruyacağını ve peygamber varisi olacaklarını bu şekilde bildirmiştir. Hatta Huzeyfe bin Yaman diyor ki fitne yerlerinden sakınınız. Onlar da diyor ki neresi bu fitne yerleri diye kendisine sorduklarında diyor ki emirlerin, yöneticilerin kapılarıdır. Çünkü herhangi biriniz emirin huzuruna gittiğinde onun yalanını tasdik eder, onda olmayan vasıfları ona atfedebilir diyor ve ona yağcılıkta bulunabilir diyor. Mesela alimlerden Tavus kendisi gitmiyor, zorla getiriyorlar. Hacca gittiği zaman getiriyorlar zorla sultan huzuruna ve o da orada ona hakkı anlatıyor ve ey melik diyor. O da diyor ki sen bana nasıl melik dersin? Ben emirül mümininim. O da diyor ki sen müminlerin emiri olman için insanların seni sevmesi ve sana desteklemesi, gönülden biat etmesi gerekir. Sen böyle bir vasfın yok ki diyor, ben yalancı mıyım sana böyle bir şey diyelim diye sert bir tavır sergiliyor. Yine bunun gibi efendim Tavus olsun, Süfyan Sevri olsun yaşayan birçok alimler zamanındaki alimlere ne yapmışlardır? Bu konuda örnek olmuşlar ve sultanlardan uzak olmuş. Onlar bunların yanına geldikleri zaman da hakkı söylemişlerdir. Mesela Süfyan Sevri gitmiyor Cafer'in huzuruna, Ebu Cafer'in. Onu ne yapıyorlar? Hacdayken, Mina'dayken alıp götürüp Ebu Cafer'in huzuruna getiriyorlar. O da diyor ki bana ihtiyacını söyle. Diyor ki benim senden isteyecek bir ihtiyacım yok. Onun bütün isteklerini, arzularını reddediyor. Verecek şeylerini reddediyor. Ve o da diyor ki sen bana bir nasihatta bulun deyince diyor ki Allah'tan kork, sen yeryüzünü zulüm ve saldırganlıkla doldurdun şeklinde sert bir üslupla onu bile uyarabiliyor. İşte Rabbani alimler, bir de kötü alimler. Allah-u Teala Rabbani alimlerin sayısını artırsın ve bizlere o alimlere uymayı, onlarla birlikte olmayı nasip eylesin. Kötü alimlerden, ulema-i su dediğimiz o saray mollalarından bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Baş. Amerika bilgini White maymunun beynini uzun süre yaşatabildi. Bu mesele ile ilgili olarak beynin transplantasyonu meselesi üzerine dünya filozofları arasında büyük tartışmalar oldu. Yani birinin hafızasını başka birine küçürmek. Bu çok büyük faciaydı. Elmide bu cür ihtiralar, bu cür keşifler insanlığa karşı çevrilmiştir. Ve buna göre de ben bu münasebetle yazdığım baş şiirini size okuyorum. Ne garip alemdir zamanımızda idrak tabiatla yarışa girmiş. Böbrek de, yürek de, kulak da, göz de bedenden bedene köçürülürmüş. Makine sahibi gerek olanda kırılmış kısmı alır dükkandan. Diyorum insanın azaları da eczanede satıldı belki bir zaman. Az mıdır insanın meğer dertleri? Bu da beşer için yeni tehlike. Hazır fikirleri, düşünceleri başlara doldurup sattılar belki. Böbreği, yüreği değişmek asan. Ya başı, bu yerde bir kadar dayan. Her şeyi değişir, ahı baş, beyin. Baş, kendi başları nasıl değişsin? İnsanın adına, şeref şanına acaba gelmez mi bundan bir leke? Bir cahil güvenip öz imkanına dahinin başına göz dikti belki. Ey doktor, gücüne inansan da sen bu yükü başına hiç götürme gel. Ayırıp insanı öz aleminden ana tabiatla bahse girme gel. Doktor, tabiatı gel hakim sanalım. Hifzedelim sesin yüz ahengini. Gücümüz yetse de gel pozmayalım ana tabiatın öz ahengini. Dahinin beynine beyni kanadı birden. Cahil de kazaya düştü aynı gün. Cahilin başını öz bedeninden ayırdık dahiyi yaşatmak için. Ne diyelim? Kim öldü? Dahi ya cahil? Kime matem tutsun kısım kardeşi? Dirilen kim oldu? Bu ki sır değil. Dahinin bedeni, cahilin başı. Dahi yaşayacak bir cahil gibi. Kimi aldatırız burada biz gibi? Kimi? Cahilin başıyla, düşüncesiyle yaşayan o dahi yine dahi mi? Nerede o evvelki akide, meslek? Eğer fikri yoksa kendi sağ mıdır? Yaşamak hatırına fikri değişmek, gayeni değişmek yaşamak mıdır? Belki. Hakikat ummadım bin yüzlü belkeden. İnkarla tasdikin arası belkidir. Yalanın doğrunun bütövü güzeldir. Gerçeğin yarısı parası belkidir. Belkinin tadı yok, tuzu yok, sözü var. Göze kül üflüyor, ardında közü var. Kendisi bir kelime, betninde yüzü var. Utanan gerçeğin çaresi belkedir. Gah şüphe fitine inamın azması, gah ümit nurunun küçücük sızması, gah acı gerçeğin yalana yozması, hakikat yüzünün karası belkedir. Şüpheler ezelden düşmeni gözümün, arzuya eriştir meyvası dözümün, Çorkum'da alışan kehlibar üzümün şirası şaraptır, korası belkedir. Uymasın uykuya şekerce uykular, uyanın arzusu hiç olur yok olur. Mertlerin eveti yahut da yoku var, namerdin korkakın tanrısı belkedir. İnanca kurbanım, inada kurbanım, İnamın verdiği kanata kurbanım. Kanatım var ise hayat...

tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Şehadetle müsebbihtir, müvahhittir. Evet, tevhid-i Rahman'la büyük bir sesle zakirdir ki La ilahe illa hu.

bütün zerrat hüceyratı, bütün erkan-ı azası birer lisan-ı zakirdir. O büyük sesle beraber der ki:

O dillerde tenevvü var, o seslerde meratip var. Fakat bir noktada toplar onun zikri, onun savtı ki

bir insan-ı ekberdir. Büyük sesle eder zikri. Bütün eczası zerratı küçücük sesleriyle o bülent sesle beraber der ki:

kulağa ger yapıştırsan, şu Furkan'ın sinesine, derinden ta derine, Sarıhan işitirsin,

o sestir gayeten ulvi, nihayet derece ciddi, hakiki pek samimi, hem nihayet muniz ve mukni ve bürhanla mücehhezdir, mükerrem.

yemin olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emamında hüsnü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki

Evet, vesvese-i sarık, va vehmi şüphe-i tarık. Ne haddi var ki o marık, girebilsin bu barık kasra, hem şarık ki sur sureler şahik, her kelime bir melekin.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
6: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Revaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
1: Şafak söktüğü, tan yeri ağardığı sırada, ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra, buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna, inandık tereddütsüz, gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklarda.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi.

yolda yüreği sürçenlere. Evvel göğe bakardık, güneş çalkalanırdı içimizde bin debdebeyle. Mührü Nebi müjdesi taşıyan kervanlar ipil ipil geçerdi alnımızdan, çoktan unutulmuş bir yeminin nefti kelimeleriyle.

ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne. Mor bir çöl gecesi susuzluğunda ezelden memnu öykülerin hülyasıyla biz böyle değildik tufan kalıntıları. Başucumuzda her gece en diriltici öpüşleriyle toprak kokusu, her sabah yıldızlar semaha kalkardı damarlarımızda. Çünkü bizi menekşelerin ahı tuttu. Ten hummasıyla yoğrulan bir leke sağ yanımızda, güya aşk suretinde tebdili kıyafet. Çünkü isyan muzdarip bir kavistir ruhun selamlığında. Yalnız ölüm uzatır defne dalı ve ne çare biliyorum artık. Bozarsa kan bozar ancak kan bu simsiyah rüyayı. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne. Mor bir çöl gecesi susuzluğunda ezelden memnu öykülerin hülyasıyla biz böyle değildik tufan kalıntıları. Başucumuzda her gece en diriltici öpüşleriyle toprak kokusu, her sabah yıldızlar semaha kalkardı damarlarımızda. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii

Müjdeler taşındı sonsuzluk diyarından dalga dalga. Süslendi her yer, yöneldi aşk ile Muhammed Mustafa'ya. Gökler selama durdu, yeryüzü kucak açtı hasretle. Ay ve güneş pervane oldu Muhammed Mustafa'ya. Kevser ırmağından şerbetler sunuldu Amine'ye. Bir bahar günü kainat kavuştu Muhammed Mustafa'ya. Umutları filizlendi masum kızların, nura gark oldu Mekke. Cuşa geldi cümle canlar, yüreklerini açtı Muhammed Mustafa'ya. Doğdu varlığın nuru, melekler saf tuttu önünde. Bütün alem coşkuyla hoş geldin dedi. Sevgililer sevgilisi, gül yüzlü Muhammed Mustafa'ya.

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Sulara karışıp akmak isterim. Sıkıntı çağındasın. Metalin merhameti yakıyor uçlarını kayan sinirlerinin. Bir ejderha kararttı avucunda beynini. Zehriyle ölüyorsun merasim kirlerinin. Plastik tepelerde parçalandı uçurtma. Süt emziren anne yok fotoğraflarda bile. Ey şair, sakın ola bir gülü dahi tutma. Tutma ki karışmasın duygularına hile. Çoktan beri kaldırıp atmıştın ufukları. Meraklı ispinozlar ötüyor seherinde. Görürsün kabus günü yıkmadığın duvarı, ruhunu mahpus eden bir zindanın yerinde. Kuzgunlar bir köşede bekliyor devrilmeni. Sofrasına koyuyor adımlarını büyük. Rakkaseler şehrinde yitirmişsin gülmeni. Bir de sonsuz ağlamak kalmasın sırtına yük. Sulara karışmanın zamanıdır ansızın. Kalbini yanına al, şiirsiz kalmayasın. Bir de gülücüğünü ceylan yüzlü bir kızın. Yapayalnız olsan da sevgisiz olmayasın.

0: ben niye beleyim? Ben niye beleyim? Kara bahtımdan bir yolluk usanıp üzülüşmedim. Herkesi hisseden, başa düşen ben kendimi bir defa başa düşmedim. Yani anlamadım. İşe bak, haklıyken olmuşum nahak. Hemdemin yanında kısadır dilim, sonsuz seferdeyim, bilinmez ancak sonuncu düşergem, ahır menzilim. Menzil arayırken arzularıma dönüp özgelere menzil olmuşum. Deldi kulakların alem feryadım, bama koşa koşa ben zil olmuşum. Ben bizde sesin adıdır, yani aşağıdan olan ses, yoğun ses. Zil ise zil ses, yani yüksekten olan ses. Deldi kulakların alem feryadım, bama koşa koşa ben zil olmuşum. Yürek parçalandı, ömür kısaldı, öz arzum güverdi, bağrımı deldi. Herkese, herkese yazığım geldi, ama ben kendime katil olmuşum. Açtı çılgınlığım yine de hadden, bu derdim o dalıp yandı o dertten. Uyatmak istedim halkı gafletten, megermiş ben kendim katil olmuşum. Bahtiyar, elimde kazep kamçısı, gözümde kalbimin ateş damcısı, bir yandan kendimin ittihamçısı, bir yandan kendime vekil olmuşum. Sevdim, yücelmedim, alçaldım ancak, bu aşkın gücüne ben olmuşum. Sen bir talihteki dönüklüğe bak, sevdiğim insana düşman olmuşum. Beni vurmak için işe bakın ki, aşkım dost elinde kılıç olupdur. Herkesin başını yücelden sevgi.
1: Ey Habibi Mahmet, Resulüm Muhammed. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir.

Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi. Çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahit ol ya Rab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım! Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat-ı ilahide bulundum mu? Nebi'nin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Elbette ey Allah'ın Resulü. Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye kadar bize her türlü ifade bulundun diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyurdun. Bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti Peygamberi Zişan'a. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere, kimin bende hakkı varsa gelsin alsın diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinde. Kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali 3 kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın. Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zat da kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Resul-i Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Ukaşe'ydi bu ihtiyar zat. Ukaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettiğiniz halde ben kalkmadım. Ancak sonuncu ısrarınız ve büyük andınız karşısında dayanamadım. Ya Resulallah, sizinle beraber bir harbe iştirak etmiştik. Bir nedenle açık olan sırtıma kırbacınızla vurdunuz. Aynı kırbaçla size kısas yapılmasını talep ediyorum dedi ve ortalık bir anda karışıverdi. Feryatlar figanlara karıştı. Olamaz diyordu herkes. Bu ne cüret? Bu nasıl bir talepti? Nasıl kıyabilirdi Ukaşe alemlerin efendisine vurmaya? O şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o, müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam Hazreti Ebubekir doğruluyordu kalabalığın içinden. Sizin yerinize ben kısas olunayım ya Resulallah. Ya Ukaşe bana vur. İki cihan serveri, otur ya Ebubekir. Senin niyetini biliyorum cevabını verdi biricik yarenine. Hazreti Ebu Bekir'in ardından Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e. Ancak o yüce nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer. Bilal-i Habeşi'ye, ya Bilal hemen git.
hane-i saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir. O emaneti al, getir, buyurdular. Bilal bu emir karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Ukaşe'nin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. Heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz kapıyı açtı. Buyur ya Bilal, bu ne telaş? Hazreti Bilal soluğu kesilerek, babanız ya Fatıma, Efendimiz kırbacını istiyor. Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. Allah Allah, daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i Habeşi söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır, harp de yok, sefer de. Babanız Ukaşe tarafından kısas olunacak ya Fatıma, kısas. Fatıma'nın da dermanı kesilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide. Kırbacı uzattı, elleri titreyerek Allah'ın Resulüne. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısas olunalım, biz, diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen Ukkaşe diretiyordu. Dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulmasını istiyordu. Ukaşe'ye uzattı kırbacını. Ancak Ukaşe'nin istekleri henüz bitmemişti. Ya Resulallah, bana vurduğunuz zaman vücudum çıplaktı. Aynı şekilde olmasını istiyorum. Allah'ın Resulü mübarek sırtlarını açar açmaz öyle bir parlaklık ve nur zuhur etmişti ki adeta gözler kamaşıyordu bu nurun güzelliğinden. Bu ışık İki omzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Ashab heyecanlıydı. Hayır, yapma Ukaşe, kıyma Resulullah'a, sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pir-i fani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya. Ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle o nurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir? Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bu duygu seline kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa Ukaşe'ye baksın, buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu Ukaşe. Ne mutlu sana ey Ukaşe.
ne mutlu sana.

Duhan 12-16. Cehennemliklerin duası. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız."

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
5: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Amr bin As Mekke'yi terk ediyordu. Artık bu topraklarda duramazdı. Er veya geç, Müslümanlar bu coğrafyanın yegane hakim olacaklardı. Bunu görüyordu. Ama o bunu kabullenemezdi. O günleri görmeden göç ediyordu. Habeşistan'a göç ediyordu. Etkin bir tüccardı. Orada ticaretle hayatını sürdürecekti. Artık o Habeşistan'daydı. Habeşistan kralı ile ikili ilişkileri güzeldi. O günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kral Necaşi'yi İslam'a davet ediyordu. Bir elçi gönderiyordu. Hazreti Amr bin Ümeyye'yi elçi olarak gönderiyordu. Amr bin As ise bunu fırsat biliyor, elçiyi öldürmek ve Müslümanlara karşı hıncını teskin etmek istiyordu. Kral Necaşi'den elçiyi istiyor ama kral çok sert çıkıyordu. Elçiye bir şey olursa seni öldürürüm diyordu. Ayrıca kendisinin de Müslüman olduğunu açıklıyordu kral. Amr'ın gururu büyük bir darbe yiyordu. Şimdiye değin daima yukarıdan bakıyordu. Müslümanları ileri boyutta küçümsüyordu. Adam yerine bile koymuyordu. Ama şimdi bakışları alt üst oluyordu. Kendisinin büyüklenmesi boş bir havaydı. Havası iniyordu. Kendi gerçeği üzerinde düşünmeye başlıyordu. Komplekslerinden ayrılmaya, arınmaya çalışıyordu. Yol ayrımına gelmişti. Ya Allah'ın Resulü'nün çağrısına gönül verecekti, ya da atalarının yolu olan putperestlik üzere yaşamaya devam edecekti. Derin düşünceler içinde kıvranıyordu. Sancılar çekiyordu, zorlanıyordu. Karar vermek çok zor geliyordu. Sonra sükun buluyor. Vicdanından gelen sesler Medine diyordu. Kararını veriyor, yol Medine'yeydi. Medine'nin yollarına düşüyordu, sevgilinin yoluna düşüyordu. O asil yola düşen iki yiğit adam daha vardı. Onlar da Amr gibi sancılar içindeydiler. Karar vermekte çok zorlanmışlardı. Ama berrak bir karar almışlar, Medine'ye gideceklerdi. Yollar Medine'ye çıkıyordu. Sevgilinin kenti Medine'ye. Bu iki asil insan Halid bin Velid ile Osman bin Talha idi. Halid bin Velid usta bir savaşçıydı. Lider özellikleriyle donanmış bir yaratılıştaydı. Gidişatı iyi görmüyordu. Gün gün Mekke şirk yapısının çöktüğünü görüyordu. Eridiğini fark ediyordu. Müslümanlarınsa giderek kuvvetlendiklerini, daima yükseliş üzere olduklarını anlıyordu. Bu durum onu derin derin düşündürüyordu. Müslümanların umre için Mekke'ye gelmekte olduklarını öğrenince Mekke'den hemen ayrılıyordu. Mekke liderleriyle beraber olmak istemiyordu. O derin duyuşlar, düşünüşler içine gömülüyordu. Bir süre önce annesi de Müslüman olmuştu. Yakın akrabası Hazreti Meymune annemizin Peygamberimizle evlendiğini öğrendi. Giderek açı daralıyordu. Kardeşi Velid iman iklimine gireli bir hayli zaman olmuştu. Umre'ye gelmişti, ağabeyi Halid'i görmek istemişti ama onu Mekke'de bulamamıştı. Ağabeyine bir mektup yazmıştı. Mektup Halid bin Velid'e ulaşınca içinde bir kıvılcım yansımıştı. Kendini farklı bir duygun içerisinde hissetmişti. Mektubu defalarca okudu. Mektupta gönlü akan sıcak ifadeler vardı. Mektubun bir yerinde Resulullah'ın kendisini sorduğunu ve "Böyle bir insan İslam'ı bilmez, tanımaz olabilir mi? Keşke o şirk için gösterdiği çabalarını Müslümanların yanında müşriklere karşı yürütebilseydi ne kadar güzel olurdu. Ne kadar doğru bir iş yapmış olurdu. biz onu başkalarına tercih eder, üstün tutardık dediğini yazmıştı. Mektupta kardeşi, eğri ve doğruyu ayırt edecek bir akla sahipsin. Aklını kullan ve gerçeği gör. Ey kardeşim, en elverişli, en yararlı yerlerde kaçırdığın fırsatı yine kaçırma. Acele et diye mektubunu noktalıyordu. Halid bin Velid, kardeşinin mektubundan ciddi anlamda etkileniyordu. İş dünyasında değişim hissediyordu. Değişim rüyalarına yansıyordu. Rüyalarında sıkıntı veren çorak, kurak yerlerden ayrılıyor, yeşilliklerle donanmış, huzurlu güzel yerlere gidiyordu. Üst üste bu ve benzeri rüyalar görüyordu. Bu rüyalarını Mekke'den ayrılıp Medine'ye gitmesi gerektiği şekliyle yorumluyordu. Annesi Müslüman olmuştu. Kardeşi Müslümandı. En yakını Peygamber Efendimiz'le evlenmişti. İslam kalplere rahmet rahmet yağıyordu. Toplum bir bir İslam iklimine yürüyordu. Halid bin Velid kararını veriyordu. Medine'ye gidecekti. İslam'la şereflenecekti. Oyalanmanın, gecikmenin onu daha bir sıkıntıya sokacağını hissediyordu. En çok sevdiği arkadaşlarından Saffan bin Ümeyye'ye kanaatini dile getiriyor, Medine'ye gideceğini, Müslüman olacağını, ona da aynı şekilde teklifte bulunuyordu. Beraberce gidip peygamber iklimine girelim diye teklif ediyordu. Ama Saffan, en son kalan ben olsam bile ona tabi olmayacağım diyerek teklifi reddediyordu. Halid bin Velid Saffan'dan ayrılıyor, İkreme bin Ebu Cehil'e gidiyordu. Düşüncelerini onunla paylaşıyor ve ona da teklif ediyordu. Medine'ye gitmeyi ona da teklif ediyordu. İkreme de Saffan gibi kabul etmiyordu. Değişimler gördüğü arkadaşı Osman bin Talha'ya gidiyordu. Onunla yer yer konuşmalarında onda İslam'a yönelişler görmüştü. Halid bin Velid Osman bin Talha'ya gidiyor ve düşüncelerini dile getiriyordu. Osman'ın içi ışıyor, yüzü gülüyordu. Halid'in sözleri kalbine tercüman oluyordu. Ve Osman bin Talha, ben hazırım, hemen yollara düşelim diyordu. Sözleşiyorlardı. Yarın sabah erkenden yola çıkacaklar, Yeceş mevkiinde buluşacaklardı. Halid bin Velid'le Osman bin Talha Yeceş'te buluşuyor ve beraberce sevgilinin şehrine atlarını sürüyorlardı. Nihayet Hedet denilen yere gelmişlerdi. Mola veriyorlardı. Mola sırasında hiç beklemedikleri bir gelişmeyle karşı karşıyaydılar. Amr bin As'la karşılaştılar. Amr bin As, Habeşistan'dan yola çıkmış, Medine yollarına revan olmuştu. Kader bu üç kadim dostu aynı yol üzerinde buluşturuyordu. Buluşmalarıyla sarmaş dolaş oluyorlardı. Büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Sonra sohbete başlıyorlardı. Niyetlerini gizlemeye gayret ediyorlardı ama çok geçmeden aynı kaygıların, aynı düşüncelerin içinde oldukları ortaya çıkıyordu. Halid bin Velid, içimizde aklı başında olanlardan ona tabi olmayan kalmadı. Vallahi tutulacak yol belli. Daha fazla beklemenin bir anlamı yok diyordu. Aynı duyguyu, aynı fikri paylaşmanın verdiği huzurla hemen atlarına biniyorlar ve yollarına devam ediyorlardı. Medine ufuklarda görünüyordu. Sevgiliye ulaşmaya ramak kalmıştı. Kalplerinde bir halavet, peygamber iklimine yaklaşmanın tatlılığını hissediyorlardı. Medine girişinde onları bir mümin görüyor ve koşarak Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Peygamber Efendimiz'i mescitte bulacaklarını biliyorlardı. Uygun bir yerde elbiselerini değiştirdiler, ellerini yüzlerini yıkayıp temizlediler ve mescide girdiler. Peygamber Efendimiz mescitte bir grup arkadaşıyla sohbet ediyorlardı. O ana Amr şöyle anlatıyor. Resulullah'ın yanına girdiğimizde yüzü pırıl pırıl parlıyordu. Sevinçliydi. Müslümanlar çevremize üşüştüler. Onlar da sevinç içindeydiler. Resulullah bize baktı ve gülümseyerek Mekke ciğerparelerini kucağıma koydu buyurdu. Halid bin Velid Peygamber Efendimiz'e yaklaştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olmak istediği belliydi. Halid bin Velid olayı şöyle dile getiriyor. Bizi görünce gülümsedi. Gülümsemesi yüzünden hiç eksilmedi. Selam verip yanına yaklaştım. Selamımı güler yüzle karşıladı. Allah'tan başka ilah olmadığını ve senin de onun elçisi olduğunu kabul ediyorum dedim. Beri gel buyurdu. İyice yaklaştım. Senin akıllı olduğunu ve er geç hakikati göreceğini biliyordum. Sana doğru yolu gösteren Allah'a şükürler olsun dedi. Ben ya Resulallah, durumumu biliyorsun. Sana karşı açılan bütün savaşlarda bulundum. Günahlarımın bağışlanmasını dile dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam kendisinden öncekileri siler, günahları keser atar buyurdu. Halid bin Velid'den sonra Osman bin Talha Peygamber Efendimiz'e iyice yaklaşıyor. Müslüman olduğunu, günahlarının affı için dua etmesini istiyordu. Osman bin Talha'dan sonra Amr bin As Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşıyordu. Amr o anı şöyle anlatıyor. Bir anda kendimi onun önünde buldum. Utancımdan dolayı başımı kaldırıp yüzüne bakamıyordum. Elini uzat sana biat edeceğim dedim. Elini uzatınca elimi çektim. Ne oldu, neden elini çektin diye sordu. Sana biat için bir şartım var dedim. Nedir buyurdu. Geçmiş günahlarımın bağışlanmasını, affedilmemi diliyorum dedim. Ey Amr, biat et ve Müslüman ol. Korkma, İslam kendinden öncekileri siler atar. Ben de elini tutup Müslüman oldum diyordu. Mekke'nin öncüleri bir bir İslam'a koşuyordu. Ama bu hiç de kolay olmuyordu. Onların bir yolu vardı, bir inançları vardı, bir hayat tarzları vardı. Hayat bu minval üzere giderken farklı düşünceye, farklı bir hayata geçmek insanı çok zorlayan bir şeydi. Önce düşünmek gerekiyordu, hem de derin derin düşünmek gerekiyordu. Bulunduğu hayat tarzının üzerinde düşünmek gerekiyordu. Yaşadığı hayatın nedenli anlamlı olup olmadığını değerlendirmek gerekiyordu. Tatmin edici bir hayat değilse, kalbi doyuran bir hayat değilse, arayışlara girmek gerekiyordu. Ama genelde mevcut hayat tarzını yeterli bulmak şekliyle hayat devam ediyordu. Öyle deniyordu. Bir düşünceyi aşabilmek, farklı bir düşünceye geçebilmek atomu parçalamaktan çok daha zordu. Bu iş çetinler çetiniydi. Ancak teklif edilen hayat tarzı, teklif edilen düşünce çok güçlüyse elbette insanı derinden etkiliyor, insanı kendine çekiyordu. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh, Amr bin As radıyallahu anh ve Osman bin Talha radıyallahu anh uzun yıllardan sonra derin düşünüşlere giriyorlardı. Bu uzun düşünüşlerin sonunda hayatın verdiği derslerden de alınan mesajlarla hakikatin yoluna düşüyorlardı. Bir de etkin bir davetçi vardı. Allah'ın Resulü vardı. Onun yüksek ahlakı vardı. Muhteşem sunumu vardı. Birbirinden güzel yetiştirdiği şerefli arkadaşları vardı, talebeleri vardı. Böylece İslam çevreye dalga dalga yayılıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Fırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Ey büyüyor gönlümün mezarında, senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

هم شرح شرحا از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق.

öyle bir efsun sundu gözlerin gözlerime. Anladım, yıllar yılı aradığım sensin yar. Ay doğdu, çalkalandı, bir coştu ki denizler. Bilinmez ülkelerden ülkeme gelensin yar. Kaybolan sevgilerin rastladım izlerine. Sen gönülde gönüllü kalmayı bilensin yar. Bakışına sığındım, çağır beni, al beni. Yangınlar ortasında kalmışım, kurtar beni. Bitsin artık bu melal, seven bir yar say beni. Bu izbe gecelerin girdabı yutar beni. Sensizlik ülkesinde hayatım yok, al beni. Ruhum zindandayken neylesin saray beni. Adını dua ettim, her an sensin dilimde. Bulut ol, yağmur ol, bir sel ol, götür beni. Hütüt'ün Kaf Dağı'na ulaştığı bir zaman senlikte kaybolayım, bitir bendeki beni.

0: bir kere olsun yeter, dön de bir sevgilim de. Sonra yitir istersen yangında duman duman. İçimdeki hıçkırık yanık bir ney sesidir. Ne bir anlayan olur, ne de bir kimse duyar. Ben çile denizine yelken açmış giderken, düşüp sularda yiten huzurun gölgesidir. Duymazsın yüreğimi yollarına sererken, ses ver artık sesime. Neredesin sevgili yar?
1: Neredesin sevgili yar?
0: Dağlarda uğuldayan rüzgarlarda sesin var. Her çiçekte bir renksin, kokusun, güzelsin yar. Sevdandır hep coşturan, koşturan diyar diyar. Bu aşkı derya almaz, okyanuslar gelir dar. Bu sevgi çağlayanı ancak gönüle sığar. Varlığında yok oldum, beni sende dirilt yar.
1: Beni sende dirilt yar.
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, Senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya. Ve evvelul kelami fil ahira. Ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Seni konuşmak zor değildi benim için. Sana ulaşmak zordu. Zaten bu değil miydi tüm derdim? Hangi akşamda hayalin aydınlatmazdı ki içimi? Sensiz geçen rüyalarımı saymaz, umutlarımı sana ulaşmak için taşır, ağıtlarımı sana kavuşmak için yakardım. Zaten ben bu yüzden vardım. Seni anlatmak zor değildi benim için. Seni her söylediğimde aşıkların yüreği sızlar. Kar taneleri gibi düşerdi tüm sıkıntılar. Biliyorum ve bekliyoruz seni bekleyen Medineliler kadar. Gönül kapılarımızı aralasan, saklamaz mıydık seni sevr kadar? Yoldaşın olmaz mıydık ya Resulallah? Senin için gözyaşı dökmek zor değildi. Her damlası beni sana daha da yaklaştıracak, her bitişi vuslatın başlangıcı olacaktı. Ne zaman aklıma sen gelsen efendim, ölüm ancak kendi kadardı. Sana seslenmek zor değildi benim için. Kalbimden bile geçirsem seni duyardın. Yetimin başını okşayan, yüreklerin buluştuğu mekanda, açılan ellerin ucunda hep sen vardın. Seni bulmak zordu benim için. Ama kokun vardı hala güllerde. Bülbüller bile yasını tutardı günlerce. Yanı başında bana da bir yer olduğunu söyle. Beni de kabul buyur bu gece. Ya Resulallah.

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik.

Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı. Ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım. O sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki, biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık.

şekilde bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
6: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Söz ve besteleri İmam Hatip Camiası'nın katkılarıyla oluşan bu kaset, kuruluşundan bugüne dek İmam Hatip okullarına emeği geçen Necip milletimize, idareci, öğretmen ve öğrencilere ithaf olundu.

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Mu'izz Celle Celaluhu ismi mübarekini okuyacağız. El-Mu'izz, üstün kılan, izzet ve şeref veren demektir. El-Mu'izz, üstün kılan, izzet ve şeref veren demektir. Âl-i İmran Suresi. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Allah Celle Celaluhu kendisine iman edip salih amel işleyenleri yükseltir. Dilediği kuluna iman nurunu nasip eder ve onu izzetlendirir. İman nimeti o kulu haysiyet ve vakar sahibi yapar. İman bir kalbe yerleştiği zaman insan yalana, adaletsizliğe ve zulme asla tenezzül etmez ve etmemeli. İman, insan hayatından gafilliğin silinip, el-aziz olan Allah'ın emir ve isteklerinin hakimiyetinin başlaması demektir. Ve iman, Allah'tan başka hiçbir güç önünde eğilmeyen, dünya hayatını ötelere basamak yapan, onun içinde başı daima dik, gözleri yücelerde bir insan tipi ortaya çıkarır. Yalan ve dolanların kirletemediği, dünya meşakkatlerinin yer yer kararttığı gönül dünyasını da her an gözyaşları ve tevbe ile yıkamaya hazır, kalbi yaradanıyla münasebette sadece onun sevgisini kaybetme korkusu ile titreyen asil bir insan ortaya çıkarır. İman eden kişi Âl-i İmran suresi gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsinizdir emrinde buyurulduğu gibi aziz olan kişidir. Allah Celle Celaluhu muizdir. Kendisine inanan kulu hep aziz kılar. Kıyamete yürüyen dünya, izzet sahibi olanların Allah yolunda mücadele edip İslam'ın çağlar üstü mesajını bir sonraki nesle taşıyanların ibret ve izzet dolu yaşamlarını anlatır. İzzet ile kibir birbirine karıştırılmamalıdır. İzzet, bir insanın kendi değerini tanıması, fani nimetler ve dünyevi çıkarlar uğruna değerlerini kaybetmemesi, koruması ve kıymetli tutması demektir. Kibir ise insanın kendini bilememesi ve onu hakiki mevkiinden, bulunduğu konum ve dereceden üstün zannetmesi, kendini diğer insanlardan farklı sanarak büyüklenmesi demektir.
Nebiler Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslüman kardeşine karşı tevazu gösteren kimseyi Allah yüceltir ve ona karşı üstünlük taslayan kimseyi ise alçaltır buyuruyor. Müslüman kardeşine karşı tevazu gösteren, alçak gönüllülük gösteren kimseyi Allah yüceltir ve ona karşı üstünlük taslayan kimseyi ise alçaltır. Bakara suresi. Ve o zaman meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibrine yediremedi, inkarcılardan oldu. Araf suresi. Allah buyurdu, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben dedi, ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Lokman suresi, hem insanlara karşı avurdunu şişirme ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. İsra suresi. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Allah Celle Celaluhu muizdir. İnananları dünyada da ahirette de aziz eder. Dünya hayatında inanan kişinin hedefi sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak ve bu dünya hayatını ebedi hayat için sermaye kılmak iken, inanmayan, inkar edenlerin hedefi ise insanların takdirini, acizlerin alkışlamaları ve onların övgüsüdür. Allah Celle Celaluhu inkar edenleri dünya ve ahirette zelil eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi El-Mu'iz ismi şerifiyle aziz eylesin.

المزيل جل جلاله. المزيل zillete düşüren, hor ve hakir kılan, rezil ve perişan eden demektir. El-Muzil'dir o, dilediğini dünyada da ahirette de rezil eder. Gâşiye Suresi. Yüzler var ki o gün eğilmiş, zillete düşmüştür. El-Muzil'dir o, Kasas Suresi. Karun, Musa'nın kavminden idi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona demişti ki, şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Akâf Suresi. İnkar edenler ateşe arz edilecekleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz, artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. Kendine iman edenleri hem dünyada hem ahirette şereflendiren, ağırlayandır o. El-Mu'izdir o. Kasas Suresi. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel sonuç ve akıbet takva sahiplerinindir. Allah'tan hakkıyla korkanlarındır. Kıyamet Suresi. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar. İşte şeref budur, yücelmek budur. Müslümanın en âli ve en yüksek hedefi de budur. Mürselat Suresi. Şüphesiz takva sahipleri gölgeler altında ve pınar başlarındadır. Canlarının çektiğinden türlü meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için denir. İşte biz güzel amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. Yunus Suresi. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Yüzlerine ne kara bulaşır ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedi kalacaklardır. Değerli kardeşlerim ve aziz dinleyenlerimiz, insanları dış görünüşleriyle ele almak, onları giyimleri ve kuşamlarıyla değerlendirmek bizim için en zayıf taraflarımızdandır. Allah Celle Celaluhu'nun Mu'iz ve Muzil isimlerini iyi tanımalı ve bu isimler ışığında yaşamalı, çevremizdeki hiç kimseye hor bakmamalı, izzet ve zilletin sadece Allah Celle Celaluhu'nun ölçüleriyle olduğunu bilmeliyiz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu,
kapılardan kovulmuş öyleleri vardır ki, bu şöyle olacak diye yemin etseler, Allah onların dediğini yapar. Evet, saçı başı dağınık, kainatın efendisi buyuruyor bunu. Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan kovulmuş öyleleri vardır ki, şu bu böyle olacak diye yemin etseler, Allah onların dediğini yapar. İzzet, Allah katında şerefli olmak. Zillet, Allah katında değersiz olmaktır. Ey varlığımızı kudret elinde tutan Rabbimiz! Bana dua edin, duanıza cevap vereyim buyuruyorsun. Biz de senden istiyoruz, zaman istiyoruz yolunda koşturmak için. Ömür istiyoruz, salih amellerle doldurmak için. Varlık istiyoruz, aciz yüzleri güldürebilmek için. Güç istiyoruz, nefsimize ve sana düşman olanlara karşı kuvvetli olmak için. İzzet istiyoruz, mümin ismini vakarla ve şerefle taşımak için. Ve vuslat istiyoruz, seninle olduğumuz bir an, yüzümüzü yerlere koyduğumuz bir an, sonra sana, sevdiklerimize kavuşmayı diliyoruz. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için Hak'tan davet gelince gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı Dolunay seni görünce. Kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın. Sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp

0: kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler, meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler, selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsuvarsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin, esrara mahremsin bulunmaz dengin. Melek deyip hata eder kimisi. Sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildin neden döner böyle felekler. Müjde Müslümanlar, ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet. Ne şanlı peygamber, ne şanslı ümmet.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla İl dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Atı Şerif. Bize meçhul kainat, bize karanlık dünya, her zerrenin bir sırrı, her sırrın bir gizi var. Sırların çözümünde tek rehber peygamberim, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Bütün gün tesbih eder ve küllün fi felekin, kainatın içinde gülü var, nergizi var. Şakkul kamerdeki ay ve yürüyen ağaçlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Ne İmam-ı Malik'im, ne Nabi olabildim. Korkum terki edepten, içimde bir sız var. Yetişin imdadıma, edep yahu diyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Sübhanellezi esra buyurulan yürüyüşte, saygıyla selamlayan ayı var, yıldızı var. Siz ey denizler, dağlar ve aklı kusursuzlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Allah'a kulluk ile doldurun ömrünüzü, zira tükenişinde yıldırımın hızı var. Bu hızlı tükenişin sonu şefaat olsun, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Dönen ay ve güneş mi? Var olan her şey döner. Bütün gezegenlerin yalnız bir merkezi var. Toplanın seyyareler, İşte merkez burada, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Eviyle menberinin arasındayım Rabbim. Kırılan gönüllerin yeniden sentezi var. Bu cennet bahçesinden gül dermek isteyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var.

Hane-i saadette kapı açılır. Aleme mis gibi kokun saçılır. Karşında her nesne bin kat küçülür. Merdivenlerden nazlı inişin var ya. Tutulmuş nefesler, tüm gözler sende. Nisa'da can gitti sanki bedende. Cübbene uzanırken istemesen de ellerin arasından sekişin var ya. Kulaklar sesini duyduğu zaman, zaman tünelinde duruyor zaman. Karşında erimiş göz göze o an, nasılsınız diye soruşun var ya. Huzurunda bin örtüye dolansam, bükülse boynum, ateşte yansam, perişan halimden biraz utansam, yine de merhametle gülüşün var ya. Adımın uzanır nurlu bir ize, düşürür göreni bir garip köze. Adapta duranlar çökmüşler dize, camiye yürüyüp gidişin var ya. Bil ki gülündedir cennet kokusu, bil ki elindedir dünya tapusu, bil ki açılmıştır cennet kapısı, camiden içeri girişin var ya. Dökülür orada bütün günahlar, feryatlar, figanlar, gönülden ahlar. Kızıldeniz misali yarıldı saflar, yaratılmışa selam verişin var ya. Mihraba yürüyen güzel bir gönül, huzura süzülür.

Bir bilinmez mihrakta mısın? Huzuru ilahide yanmakta mısın? Sırrınla namazı kılışın var ya. Son tahiyyat artık senden eser var. Bedende ruhuna bir latif yer var. Gönlünden gönüle bin bir sefer var. Selamla bizlere gelişin var ya. Tesbihata oturdun, açıldı güller. Tutuştu karşında bütün gönüller. Duaya kalkarken mübarek eller ölüyü diriltir. Bakışın var ya. Mihraba yaslanıp oturuş biraz. Karşında seyitler pür edep, pür naz. Bakıp da seyretmek ne büyük bir haz. Mübarek sakalını tutuşun var ya. Kabul vakti, yoldan gelen yolcu var. Sefer vakti, yolu olan yolcu var. Bir yerlerde hasret kalan yolcu var. Uzatıp ellerini verişin var ya. Uzatılan bu tuttuğum el midir? Nasıl kokar? Cennetten bir gül müdür? Tutanların kurtulduğu dal mıdır? Elimi elinde tutuşun var ya. Ziyarettir bir anda bitiverir işte. Şimdi sıra çok önemli bir işte. Sıra sıra derdimizi değişte. Sessizi kulağına çekişin var ya. Virdi olan torpilli çok dinlersin. Derdi olan dua eder yollarsın. Bakışınla ufukları kollarsın. Alemi sevgiyle sarışın var ya. Günahımızla geldik efendim bizler. Arandık, hep seni gösterdi izler. Huzurda yerini alınca dizler. Tövbe bohçasına derişin var ya. Derman buldu kalpler, sarıldı yara. Orada yer değişti, ak ile kara. Gidercesine, yepyeni ufuklara. Heybetle yerinden kalkışın var ya. Efendi, sultanım var ya.

Yokluğunda hüzünlü başımızı hangi sineye yaslasak? Hangi omuza dayasak bu hicranlığımızı? Gecenin en zifiri vaktinde oturup ağlasak gidişine. O peygamber olsaydı ölmezdi diyen Mekkeli müşriklere öfkelensek her aklımıza geldiğinde. Yeniden uğrar mısın evlerimize? Ve yeniden ümmetim deyip sarılır mısın? Yokluğunda başımızı eşlerimizin dizlerine yaslasak.

Hatice-tül Kübra annemize baktığın gibi baksak onlara. Sevdamızı sakınmadan sunsak avuçlarına. Zarar gelmesin diye kanat açsak bugünlerine, yarınlarına. Gülümser miydin o muntazam tebessümünle? İşte benim ümmetim deyip sarılır mıydın? Yokluğunda okşasak saçlarını her yetim çocuğun, gözyaşlarına dur demek için sevindirsek onları, anne olsak mesela, baba olsak onlara, yüzüne tebessüm edip bağrına bastığında, benim babam Muhammed'tir diyen o yetim yavrunun sevincini verebilsek onlara, sevebilsek çocuklarımızı vakit koymadan, sınır tanımadan, Ebu Kasım'ı sevdiğin gibi, Hazreti Fatıma'yı göğsünde uyuttuğun gibi, huzurlu uykular sunsak onlara, sonra seni anlatsak, desek ki o çocuklarını çok seven bir babaydı. Hatta evine geç geldiği bir saatte yavrularını uyandırıp incitmesin diye parmaklarının üzerine basıp yürüyerek yatağına yattığını söylesek. Sıvazlar mıydın sırtımızı o mübarek ellerinle? Tebessümünle güç verir miydin yeniden bize? Yokluğunda göçüp giden rüzgarlara konuşsak, akan sulara söylesek bu durdurulmaz sevdamızı. Sonra dönsek evlerimize, sıkı sıkı sarılsak babalarımıza, senin Hazreti Abdullah'a sarılamayışının hasretini dindirmek umuduyla, edeple konuşsak onların yanında, saygımızda kusur etmeden sussak ve seni anlattıklarında bize, gözyaşlarımıza sınır koymadan dinlesek ve ağlasak hürce, azat eder miydin bizi? Yüreğimizi parçalarcasına taşıdığımız bu sevdanın niyetine, el açıp semalara bizim için de af diler miydin duaların sahibine? Biliyoruz, Hamza olup kılıç bileyemedik senin huzurunda. Sa'd bin Ubade olup sancağını taşıyamadık Ensar ordusunun. Bedir kuyularından bir damla su taşıyamadık belki ashabına. Ama eğer olsaydık 6. asırda, sana zarar gelmesin diye yatağına yatacak 1,5 milyar sevdalın olacaktı. Uhud'da kanın yere düşmesin diye kanatlanıp onu durduracak Muhammed'im diyen annelerin olacaktı. Yetimlerin olacaktı, sana yetimliğini unutturacak. Yokluğunda sana halimizi göstermeye gücümüz yetseydi, sesimize sığdırmazdık bu sevdayı, inan.

0: Gözden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0541 98 99, 0551 98 99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sufi bizim burahımız, semti yara doğru gider. Arşa çıkan bu ahımız, semti yara doğru gider. Tevfiki haktır pirimiz, olur yarı sadıkımız. El hak bizim tarikimiz, semti yara doğru gider. Yolundadır yolluğumuz, haliyledir halliğimiz. Herkes bilir kulluğumuz, semti yara doğru gider.

Hakk'a itaat kılmışız. Derdini nimet bilmişiz. Rahı sevabı bulmuşuz. Semti yara doğru gider. Demiyledir devranımız. Dost yüzüdür seyranımız. Çekimi ben kervanımız. Semti yara doğru gider. Hulusi paktır özümüz. Yolunda haktır yüzümüz. Duyar ise her sözümüz.

Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için. Gecenin bir vaktinde bu gelen acı imiş. Hayata imtiyazlı bakan esrarlı özlem. Hayatın bozkırında gezinen şanlı idil. Melankoli ve mani, vahşi ve soylu migren. Aşk ateş ülkesinde menfaat tacı imiş. Sevmemek her öldüren aşkın ilacı imiş. Bilmem ki nedir mızrak gibi bağrıma giren. Parça parça dökülsün diye kaldırımlara, ardımda çeşmi bülbül bırakıp yıldızları, bu şehirden geceyi alarak gideceğim, unutulmaz bir sevda olarak gideceğim. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için uyandırdık ormanı unutan puhuları. Özlem esmer bir gülün fotoğrafı gibidir. İdil şiir devinin itirafı gibidir. Akıttı yüreğime dolu dizgin suları. Sükunu camlarına çekiyor çarkı felek. Gözleri gölgelerin bertarafı gibidir. Hücreleri gizlice boşalıyor evrenin. Saçları yine umut ve kıvılcım tarlası. Geçiyor ömrümüzün güvercin kavşağından, kemiğimize vuran kırmızının karası. Acının köklerine aksın diye hislerim. Dağ üstüla yangını amentü beldesinde, silinmez bir iz gibi kararak gideceğim. Katil suları çekip renklerin atlasına. Bir yanımda en kesif karanlığı özlemin, bir yanımda İdil'in el

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, bir Nur İklim programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse Lemalar Mecmuası'ndan 30. Lema'nın 5. nüktesi kısmından inşallah okuyacağız. Rabbim şu hakikatleri ömrümüzde hakikat olarak öğrenmeyi ve anlamayı nasip etsin. 30. Lema'nın 5. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike lemuhyil mevte ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ayet-i azimenin ve Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Ayet-i azimin birer nüktesiyle ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ismi hayyın bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebaut ettikten sonra uzaklaşmak manası, hiç olmazsa bazı remizlerle o hakikat-i ekberin ve nuru azamın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. Birinci remiz, ismi hay ve ismi muhyinin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? İsmi hay, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden hay ismi, hayat ve ismi muhyinin, muhyi isminin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? Ve mahiyeti ve vazifesi nedir hayatın? Sualine karşı fihriste vari cevap şudur ki, burada hayatın manasını, bize mahiyetini ve vazifesini fihriste vari cevap verecek. Hayat, şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, kainattaki en ehemmiyetli gaye, hem en büyük neticesi, netice olarak en büyük, hem en parlak nuru, hem en latif mayesi, güzel, hoş, maya olarak, hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti, hem sırrı vahdeti, vahdet sırrı, hem rabıtayı ittihadı, ittihat noktasında rabıta, hayat, hem kemalatının menşei, Cenab-ı Hakk'ın kemalat vasfının kaynağı hayat, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu, ruh sahibi olan herkeste sanat ve mahiyetçe en harika bir manayı taşıyor hayat manası. Hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber o zihayatı ekser mevcudatla münasebetdar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem küçük hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor ki, koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber, o zihayatı ekser mevcudatla münasebettar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Kudret mucizesi, hayat, küçük bir zerrede bile öyle bir vesile oluyor ki atom zerresinde, koca kainatı bir nevi fihristesi gibi. Bir hücre, bir bakıyorsun ufacık, yani bir zerrenin ne kadar ince ve hassasiyetle yaratılması. En basiti örnek mesela insan bunda. O zihayatı ekser mevcudatla münasebettar. İnsanı bütün kainatla münasebettar, münasebetli kılıyor. Her şeyle irtibatlı. Ve küçük bir kainat hükmüne getiren. Tabii insanda bütün numuneler kainattan geliyor. Kainattaki bütün her şey insana tereddüt ediyor. Kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyüten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül, bir külli hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanat-ı ilahiyedir. Yani en büyük bir kül manasındaki, diyelim ki genel bakalım galaksi sistemine, hayat ile küçük bir cüz, yani ufacık bir nedir bu efendim, bir parça, bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren, bir gözümüzle göremediğimiz endoskopi, mikroskopik olarak bir cihazla bir zerreyi ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bir alem hükmüne getiriyor. Ve rububiyet cihetinde, yani her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri verme Cenab-ı Hak. Mesela toprağa vermişse ona suyu verecek. Suyu vermişse ona istihdam edecek, değil mi? Nevi bitkileri verecek. Havayı verecek. Işığı verecek. Isıyı verecek. Yani bunun gibi. Kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül. Yani bu yaptığı şeylerde de iştirak kabul etmiyor. Yani iştirak kabul etmediği gibi yaptığı her şeyde bölünme, parçalanma, hiçbir şey kendi başına hareket etmiyor. Hepsi vahdet sırrıyla, rabıta-i ittihat sırrıyla Cenab-ı Hakk'a hizmet ediyor. Ve bir sanat-ı ilahiye. Hem kainatın mahiyetleri içinde zat-ı hayy-i kayyumun, Cenab-ı Hakk'ın hay ismi ve kayyum ismi, vücub-ı vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden bürhanların en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli. Cenab-ı Hakk'ın her an diri olup her canlıya hayat veren ve her şeyi ayakta tutan Cenab-ı Hak. Yani Zat-ı Hayy-i Kayyum manası, yani her an Cenab-ı Hak her yerde diri, her canlıya hayat veriyor. Ve bakıyoruz dünyada günlük kaç bin insan vefat ediyor ve o kadar insan da dünyaya teşrif ediyor Zat-ı Hayy-i Kayyum ismiyle. Bunu ne yapmış? Her canlıyı hayat veriyor. Her şeyi ayakta tutuyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bir en mükemmel manada her şeyi yaratmış. Hem masnuat-ı ilahiye içinde, Cenab-ı Hakk'ın masnuat-ı ilahiye içinde Allah'ın sanatla yarattığı her şey, aklımıza ne gelirse, içinde en hafisi ve en zahiri, en kolay olanı, en efendim en gizli olanı, en görünen olanı, en kıymetdar ve en ucuzu, en nezihi, temiz noktada ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanat-ı Rabbaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın, yani her şeyin Rabbi olan Cenab-ı Hak, ona ait sanat, yani o nakşı o veriyor. Nakış manasında söz sahibi o Cenab-ı Hak. Yani patron o, tabiri caizse. Kainatın patronu o. Yani bir köy muhtarsız olmadığı gibi, bir iğne ustasız kalmadığı gibi, bir harf katipsiz olamadığı gibi, nasıl oluyor şu muntazam kainat sahipsiz olur? Olabilir mi? Olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak her yerde, her an varlığını ihsas ettiriyor bize. Ve nakş-ı sanatını her şeyde işliyor. Buna delil mi istersiniz? Efendim, bahar mevsiminde gördüğümüz o gözümüzün, gönlümüzün, her şeye hitap eden o mevcudatın bir anda dirilmesi. Bir bakıyorsun bembeyaz çiçeklerin açması, beyaz böyle gelinlik giymesi misali. Efendim, bir bakıyorsun yemyeşil her taraf yaprakların açması, yemyeşil elbiseler giymesi. Ve ondan daha güzeli ne yapıyor? Arkasından yavruların gelmesi, meyveleri vermesi. Yani kim için bu masraf? Bu kadar yapılan bu faaliyet, sanat-ı Rabbaniye, nakş-ı sanat kime hizmet ediyor? İnsana hizmet ediyor yani. Hem zahir mevcudatı kendine hadim ettiren, hizmet ettiren, nazenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmeti Rabbaniyedir. Nazik bir cilve-i rahmeti Rahmaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın cilvesi var, rahmeti var, rahmaniyeti var, yani merhameti var. Yani merhamet olmazsa, yani sonsuz şefkati ve merhametli bütün varlıkların alemini kuşatmış. Yani her şeye bir merhamet, bir şefkat, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yansıması var. Cilve-i rahmeti, rahmaniyesi budur yani. Hem şuunat-ı ilahiyenin gayet cami bir aynesidir. Şuunat-ı ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden zatına ait kutsal özellikler, şuunat-ı ilahiye. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında, mahiyetlerinde bulunan, onları tecelliye sevk eden. Alim ismini mesela tecelliye sevk eden nedir? İlimdir. Bunun gibi. Hem Rahman, merhamet, Rezzak, rızık, Rahim, şefkat, Kerim, Hakim gibi çok Esma-i Hüsna'nın cilvelerini cami ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatleri kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşei, madeni bir acube-i hilkat-i Rabbaniyedir. Acube-i hilkat-i Rabbaniye, her şeyin Rabbi olan Allah'ın yarattığı varlıklardaki şaşkınlık veren özellikler. Yani insan şaşıyor. Bir gökyüzünün yaratılması, semadaki o faaliyet, efendim o yağmurun yağdırılması, umuma hizmet, yeryüzündeki bitkilerin hayat bulması, acibe-i hilkat-ı Rabbani, işte Cenab-ı Hakk'ın efendim hep isimlerinde ne var? Bir nokta var. Rahim mesela rahmetli, her şeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren Allah-u Teala. Rezzak mesela ne diyor? Bütün varlıkların rızıklarını veren Allah. Yani sadece insanoğlunun değil ha. Bütün varlıkların rızkını veriyor. Efendim, Rahman nedir? Çok merhameti sahibi olan ve şefkatle bütün yarattıklarının rızkını vermesi. Yani şefkat manası, Rahman ismi. Efendim Kerim mesela, Kerim ismi ikram ediyor değil mi? İkram ediyor Cenab-ı Hak. Yani sonsuz cömertlik ve ikram sahibi. Veya Hakim ismi mesela, Hakim ismi Cenab-ı Hakk'ın her işini hikmetle ve belli bir gayeye yönelik olarak faydalı ve yerli yerinde yapması. Yani hikmetle yapması. Bu dünya mesela Darul Hikmet diyor üstadımız. Lezzet ve mükafat yeri değil diyor. Darul Hikmet, yani bir meyvenin vücuda gelmesi için o mevsimlerin olması gerekiyor. Günlerin, gecelerin olması gerekiyor. O ışığın, o ısının, o atmosferdeki oksijenin, efendim bütün elementlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir gayeye göre. Değil mi? Belli bir hikmet, belli bir efendim her işin hikmetle ve belli bir gayeye yönelik olarak faydalı yerli yerinde yapan Allah-u Teala. Yani kış mevsiminde olan bir efendim yiyeceğimiz bir gıdayı yaz mevsiminde Cenab-ı Hak yaratmıyor. Yaz mevsiminde olan bir meyveyi de kış mevsiminde yaratmıyor. Çünkü o hikmete ters düşer. Hem hayat bu kainatın tezgah-ı azamında, kainatın tezgah-ı azamında, bakın hayat öyle bir istihale makinesidir ki, istihale nedir? İstihale makinesi, efendim bu da geri dönüşümden geliyor. Yani içine giren her şey bir halden başka hale dönüştürme. Diyoruz ya, geri dönüşüme veriyoruz. Kullanmadığımız efendim kağıttır vesaire, plastik şeyler, hepsini kısım kısım, camdır. Bunları geri bir istihale makinesine, geri dönüşümden geri kullanılma haline dönüştürüyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın hayat ismi kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale makinesidir ki mütemadiyen sürekli her tarafta tasfiye yapıyor. Temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Yani kış mevsimi bitti, bahar mevsimi geldi bakın. Yani tasfiye, temizleme, terakki, nurlandırma ve zerreler kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi, hayatın yuvası olan cesedi, o zerrelere vazife görmek, nurlandırmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Yani kainattaki o kadar yapılan o faaliyet, ne yapıyor? Efendim, o zerrelere vazife görmek, kafilelerine, hayatın yuvası olan cesede, bakın, vazife görmek, nurlandırmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışla hayat. Yani kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale manası var ki aklımız, hayalimiz yani öyle bir tefekkür noktasında canlansın ki bakalım, yani yaşadığımız şu dünyada, şu alemde insanın elinin karışmadığı yer ne kadar tertemiz. Değil mi? İnsanın elinin karıştığı yerde kirleniyor. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın Kudüs ismi tecelli ediyor. Yani ufacık bir yerde bir kırıntı olsun, bir bakıyorsun karıncalar gelmiş hemen. Sıhhiye memurları hemen orayı toparlamaya çalışıyor. Havadaki kartallar, ta kilometrelerce uzaklıktaki, değil mi? Akılullahım, leş olan, ölen mahlukatın şeyini ne yapıyor? Temizleme vazifesi yapıyor. Yani bir de bunu efendim talimat olarak yapan arı taifesine bakalım. Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna vermiş olduğu en hizmetkar olarak en güzel yaratılan, en güzel değil mi Cenab-ı Hak vermiş buna? Ve koca süreye onun ismini vermiş. Nahl suresinde geçiyor değil mi? Cenab-ı Hak burada bir tarafta zehir var, bir tarafta gıda ve şifa noktasında en tatlı bal var. akla kapı açmak için tevhid noktasında onu Cenab-ı Hak öyle ihsan etmiş, öyle istihdam etmiş. Sadece bir arıda mı? Hayır, zemin yüzündeki bütün arılarda bu hasiyet var bal arısında. İşte hayat böyle. Adeta zat-ı hay ve muhyi bu makine-i hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süflü olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Yani baki bir aleme bir hizmet var. Niye? Çünkü vermek istemeseydi, istemek vermezdi sırrıyla. Dünyayı vermiş ki ahireti isteyelim. Dünyadaki nimetleri vermiş ki cennetteki nimetlere namzet olalım. Numuneler, menbaları nerede? Asırları nerede? Ahirette. Dünyadaki hayatın bütün gayesi baki bir aleme hizmet ediyor. İnsanın doğumundan ölümüne kadar bütün yaptığı faaliyet ebedi hayata hizmet ediyor. Sadece insan mı? Hayır. Kainattaki bütün yaratılan canlı, cansız, bütün mahlukatta bu hasiyet var. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekût ve cihleri parlaktır. Mülk, varlıkların görünen yönü. Melekût, bir şeyin iç yüzü, aslı, esası. Ve cihleri parlaktır. Mülk, melekût, hayatın iki yüzü. İki yüzü. Görünen ve görünmeyen kısmı. Vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Bakın, ulvidir. Kirsizdir, efendim, noksansızdır, ulvidir. Kainat böyle yani. Yüce, yani Cenab-ı Hak büyüklüğünü, kainat böyle yani. Yüce, yani Cenab-ı Hak büyüklüğünü, azametini, varlığını

Yani perde yok, vasıta yok. Yapılan her şey gözümüzün önünde. Doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniye'nin. Efendim, dest-i kudret-i Rabbaniye'nin. Yani her şeyi terbiye ve idare eden Cenab-ı Hakk'ın kudret eli, tabiri caizse. Çıktığını aşikare göstermek için sair, eşya gibi zahiri, ortaya çıkan esbabı sebepleri hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde. Tasarrufat-ı kudret Allah'ın kudretiyle dilediği gibi icraat ve faaliyetlerde bulunması. Bu da önemli. Perde edilmemiş bir müstesna mahluktur hayat. Hem hayatın hakikati altı erkan-ı imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder. Yani hem vacibül vücudun vücubu vücudunu ve hayatı sermediyesini Cenab-ı Hakk'ın efendim vücubu vücut varlığının zorunlu olması. Vacibül vücut varlığı gerekli olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan, hayatı sermediyesi, devam etmesi, yani devamlı sürekli olması, hem dar-ı ahireti ve hayatı bakiyesini ahiret noktasında ve hayatı bakiyesini devamlı kalıcı olan bir ahiret hayatını, hem vücudu melaike, melaikelerin vücudunu, hem sair erkan-ı imaniyeyi, imanın rükünlerine pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-ı nuraniyedir hayat. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi ve hilkat-ı alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı azamdır. Hayat bütün kainattan süzülmüş. Kainatta ne varsa en safi, orijinal, yani katık yok, safi, temiz, kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi, ilahi bir maksat var. Maksad-ı ilahi, ilahi bir maksat var. Allah'ın maksadı, yani hedefi nedir? Kainattaki efendim hilkat-ı alemin en mühim neticesi, hilkat-ı alemin de alemin yaratılmasındaki nedir? En mühim netice hayat olan şükür, teşekkür manası ve ibadet, ibadet ciheti ve hamd, hamd, övgü, Cenab-ı Hakk'a hamd ve muhabbeti, muhabbet, sevgi manasında. Muhabbeti netice veren bir sırrı azamdır. Bir sır var yani. Kainattaki her şey maksad-ı ilahi noktasında, hilkat-ı alem neticesinde şükre, ibadete, hamda, muhabbete netice veriyor. Bunun dışını, aksini düşünürsek isyana düşer insan. İşte hayatın bu mezkur 29 ehemmiyetli ve kıymetdar hassalarını ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al. Sonra bak, Muhyi isminin arkasında ismi Hayy'ın azametini gör. Muhyi ismi, bütün canlılara hayat vermesi Cenab-ı Hakk'ın ismi Hay, Allah'ın gerçek hayat sahibi olduğunu ve her canlıya hayat verdiğini ifade etmesi Cenab-ı Hakk'ın. Yani Muhyi isminde bunun arkasında ismi Hay azametini görmek. Ve hayatın bu azametli hassaları, büyüklük noktasında hassaları, özellikleri ve meyveleri noktasından ismi Hay nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi,

0: ve en kıymetdar meyvesidir. Elbette bu bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Neden? Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Çok güzel bir örnek. Yani azametli bir neticesi bulunmak gerekiyor. Kainattaki bütün gayeler, değil mi? Neticeler bir şeye bakıyor yani. Bir ağacın neticesine meyve varsa, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçsa, bu da insana bakan nokta. Yani insan bir zerreden büyüyor, kocaman insan oluyor. Tekrar kocaman bir ağaç olacak ahirete gittiğinde. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat ebedi olduğu gibi, bir meyvesi de hayatı veren Zat-ı Hay, hayat ismiyle ve muhiye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki, bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Yani insan çekirdek misali. İmanın ziyasıyla, İslamiyetin değil mi efendim suyuyla, ibadetin toprağıyla neşvi nema bulması gerekiyor. Hayat bulması için. Çekirdek yoksa tefessü eder, çürür gider. O çekirdekte iman ışığı olmazsa, İslamiyetin suyu olmazsa, ibadetin toprağı olmazsa o insan insanlıktan çıkar. Allah muhafaza. Ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskerane nimetlenmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirane, inkar noktasında, belki de kafirane, pek çok kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini, akıl nimetini, bunlardan en güzel önemli. Yani hayat var ama akıl yok. Akıl var ama hayat yok. Olmaz yani, ikisi beraber olacak. Ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip, efendim, istihfaf nedir? Hafife almak yani istifaf ediyor. Tahkir etmek, tahkir, aşağılamak. Yani bu hayat niye bana verilmiş ki? Niye ben neyim yani? Böyle demek bir küfran nimet ederler. Yani hayatı verenin yolunda sarf etmek. Rızası dairesinde hareket etmek. Kıymetli dinleyenler. Evet değerli dostlar, burada programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bir başka programda sizlerle beraber bulmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

sonlayamadığım. Durur mu çılgın koşan tavşanı sessizliğin? Kum bakışlı, zencefil kokulu aynalarda. İşine son verilen bir ırgattır yaşamak. Kızıl bir şiir pençeye sürerken taze ölü, yüzü kıbleye dönük yavru küheylanları. Çalıyor yine düşman bir menzilin çanları. Durur mu bir sevdayı esarete bağlamak? Uçurumdur meczubun önünde her yeni gün. Kervanı limanlara götürür de ağlamak. Korkusuz bilgelerden cemre düşer yollara. Doruklarda tükenen azığıdır ölümün. Tahammül kalıntısı cinayet yargıları. Her düğün gecesinde rüzgara dizgin olur. Bir kaşif gibi arar sevgili duyguları. Umutsuz birikimler getirince develer. Her aşık bir sahrada kaybolup gezgin olur. Yakayı ele veren sisli bir mali hulya, kasvetin izlerini siler dar ağacından. Tükenmeyen elmalar düşürürken sofraya, göğsünde bir cinnetin ayak sesi duyulur. Ayrılık her sonbahar alevlenir saçından. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Uzaktan damıttığın susamlı gözlerinle ağır bir mermi gibi dalıyorsun içime. Eskiyen o ay renkli umutları yeniden beyaban esrarınla salıyorsun içime. Nasıl da seyredaldım bıkkın kirpiklerini. Kükürtlü dalgalara ölümsüz dalga kıran. Fedailer adına ektiğimiz her tohum bugün birer cihangir. Sevda için haykıran. Al beyzadem, ağuyla yıkadığım yüzümü. Kapında çiğdem açar, pencerende derya dil. Bütün yolculukların son bulduğu o yerde benden sana kalacak ıslak beyaz bir mendil. Kov tepende uçuşan sahte bıldırcınları. Bedelsiz bir ayine dönsün yine ok ve yay. Dalsın üstümüze çöken esra ve duman. Gece gündüz ruhunda ışıldasın dolunay. Görmez misin? Uğrunda yaş döküyor her akşam. İhanete direnen saçlarımın akları. Çocukların kalbinde değirmendir bu masal. Gece yolculuğuna takılır ayakları.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Nasıl da kalbinde fırtınalar kopmuştu Belkıs'ın. Nasıl da düşmüştü yola ilk mektup ile dağ taş bir ordu. Süleyman mülküne gözyaşı düştü. Ağıt oldu yaşamak, zulüm oldu yaşamak. Ölüm bir başka ölümün içindedir. Tahammül olmuştur artık anaların gözyaşlarında. Bu her anı vurulmak olan göğsünden bir gencin. Hani yola düşenlerin narası, hani kardeşlerim. Bu zulme inen kırbaç, bu sonu berrak olan imge. İşte orada Mescid-i Aksa. Orada inceden inceye bir ağrı. Ah kalbim, ateşlerden geçen kim, yollara düşen kim? Peki kim verecek göğsünü kurşunlara?
1: Kim verecek göğsünü?
0: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
1: Kim çıkacak bu şehrin ortasından?
0: Kardeşlerim, fitne kalmayıncaya, güzellik oluncaya kadar, esenlik oluncaya kim verecek göğsünü kurşunlara? Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, parıldasa saçılsa lavlar bakışlarımızdan, bize gelse yeğinlik, bize gelse cömertlik, serazat bir aşk ile düşerken yollara, volkan gibi hazırlanıyorken, tahammülü zor çarşılarda, sanki ötresi düşmüş bir hal, buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz. Ama olmuyor, dağlara gitmiyor haber. Şehirlerin macerası fena, meydanlara musallat olan pus dağılmıyor. Ama olmuyor, İnce bir sızı olarak giriyor hayatıma. Buluşmaya gidiyoruz diyecek olsa birimiz, dağ

Takvim 622 yılını gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2.500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bizi affedin ne olur. Affedin bizi. Size hiç yakışmadık. Size dost, size kardeş olamadık. Kol kanat gerip sahip çıkamadık. Kollarında bebeği ihvana, bebeğin ölmedi, İşte bak yaşıyor diyemedik. Affedin. Biz daha ölmedik ki siz ölesiniz. Yanınızdayız işte. Hep birlikte buradayız. Davanız davamız. Bağrımızı set yaparız da yine gavura dokundurtmayız diyemedik. Biz gölgede tutarken oruçlarımızı, sizin dudaklarınız çatlayan topraklara dönmüştü. İftarınız var mıydı soramıyorum. Yine de bir an düşünmediniz zillet altında yaşamayı. Ölürüz de Adeviye'den ayrılmayız dediniz, ayrılmadınız.

Elleri kuryası Ebu Leheblerin, cehillerin, firavunların zulmü bitmek bilmedi. Ama siz direndiniz. Çıkmaz bir yoldu bu. Ama çıkılmalıydı birlikte. Vicdanları yaralayan bir sessizlik de oysa duyduğunuz sadece. Bu kanda boğulmalıydı zulüm üstüne zulüm, cürüm üstüne cürüm işleyenler. Demokrasi alıp satan Batı, Amerika, Birleşmiş Milletler seyretti yine katliamı. Ya biz? Biz neden engür seda ile bir olup haykıramadık? Kahrolsun zalimler, hepinize yazıklar olsun. İnsanlar değil, insanlık ölmüş diye neden zayıf çıktı sesimiz? Neden titretemedik firavunları? Neydi? Neydi bizi sizden, bizi kendimizden bile geçiren? Çok önemli işlerimiz vardı muhakkak. İnsanların hayatlarından bile önemli meşguliyetlerimiz. Festivallerimiz, yıl dönümlerimiz, mezuniyet balolarımız, yoğurtularımız, ayinlerimiz, düğünlerimiz ve protokolden yer kapışmacalı törenlerimiz. Seküler dünyanın ılımlı, ılık ılık, bazen de alık alık bakan İslamcıları mı olduk yoksa? Şehadet, mücadele, dava bizim jargonumuzda yok mu artık? Mobilyası yenilenecek evlerimiz, elbisemizle aynı tonda çantamız, ayakkabımız, en pahalı eğitimle mezun, en modern, en kaliteli tüketicimiz. Affedin, affedin işte, affedin bizi. Yüzümüz yok, bakamıyorum işte şehitlerinize. Her yer kan, yangın yeri. Bilemiyorum, sanki toprağın altı üstünden iyi, daha serin, daha dingin belki. Bu hayasızlığa rağmen vurdum duymazlığımız, artık ağır geliyor yaşamak. Bu utanç, bu zillet değil yaşamak. Gelsin artık zalim bir kurşun da vursun bizi, bitsin bu işkence. Affedin bizi, affedin gitsin.

gene gel. Gene. Ne olursan ol. İster kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, ister yüz kere tövbe etmiş ol, ister yüz kere bozmuş ol tövbeni.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

İsa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olur.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Akisar olup heva ile gubar olan gönül, akirah-ı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lalinaba meyl kılmaz barın pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Amr bin As Mekke'yi terk ediyordu. Artık bu topraklarda duramazdı. Er veya geç, Müslümanlar bu coğrafyanın yegane hakim olacaklardı. Bunu görüyordu. Ama o bunu kabullenemezdi. O günleri görmeden göç ediyordu. Habeşistan'a göç ediyordu. Etkin bir tüccardı. Orada ticaretle hayatını sürdürecekti. Artık o Habeşistan'daydı. Habeşistan kralı ile ikili ilişkileri güzeldi. O günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kral Necaşi'yi İslam'a davet ediyordu. Bir elçi gönderiyordu. Hazreti Amr bin Ümeyye'yi elçi olarak gönderiyordu. Amr bin As ise bunu fırsat biliyor, elçiyi öldürmek ve Müslümanlara karşı hıncını teskin etmek istiyordu. Kral Necaşi'den elçiyi istiyor ama kral çok sert çıkıyordu. Elçiye bir şey olursa seni öldürürüm diyordu. Ayrıca kendisinin de Müslüman olduğunu açıklıyordu kral. Amr'ın gururu büyük bir darbe yiyordu. Şimdiye değin daima yukarıdan bakıyordu. Müslümanları ileri boyutta küçümsüyordu. Adam yerine bile koymuyordu. Ama şimdi bakışları alt üst oluyordu. Kendisinin büyüklenmesi boş bir havaydı. Havası iniyordu. Kendi gerçeği üzerinde düşünmeye başlıyordu. Komplekslerinden ayrılmaya, arınmaya çalışıyordu. Yol ayrımına gelmişti. Ya Allah'ın Resulü'nün çağrısına gönül verecekti ya da atalarının yolu olan putperestlik üzere yaşamaya devam edecekti. Derin düşünceler içinde kıvranıyordu. Sancılar çekiyordu, zorlanıyordu. Karar vermek çok zor geliyordu. Sonra sükun buluyor. Vicdanından gelen sesler Medine diyordu. Kararını veriyor, yol Medine'yeydi. Medine'nin yollarına düşüyordu, sevgilinin yoluna düşüyordu. O asil yola düşen iki yiğit adam daha vardı. Onlar da Amr gibi sancılar içindeydiler. Karar vermekte çok zorlanmışlardı. Ama berrak bir karar almışlar, Medine'ye gideceklerdi. Yollar Medine'ye çıkıyordu. Sevgilinin kenti Medine'ye. Bu iki asil insan Halid bin Velid ile Osman bin Talha idi. Halid bin Velid usta bir savaşçıydı. Lider özellikleriyle donanmış bir yaratılıştaydı. Gidişatı iyi görmüyordu. Gün gün Mekke şirk yapısının çöktüğünü görüyordu. Eridiğini fark ediyordu. Müslümanlarınsa giderek kuvvetlendiklerini, daima yükseliş üzere olduklarını anlıyordu. Bu durum onu derin derin düşündürüyordu. Müslümanların umre için Mekke'ye gelmekte olduklarını öğrenince Mekke'den hemen ayrılıyordu. Mekke liderleriyle beraber olmak istemiyordu. O derin duyuşlar, düşünüşler içine gömülüyordu. Bir süre önce annesi de Müslüman olmuştu. Yakın akrabası Hazreti Meymune annemizin Peygamberimizle evlendiğini öğrendi. Giderek açı daralıyordu. Kardeşi Velid iman iklimine gireli bir hayli zaman olmuştu. Umre'ye gelmişti. Ağabeyi Halid'i görmek istemişti ama onu Mekke'de bulamamıştı. Ağabeyine bir mektup yazmıştı. Mektup Halid bin Velid'e ulaşınca içinde bir kıvılcım yansımıştı. Kendini farklı bir duygun içerisinde hissetmişti. Mektubu defalarca okudu. Mektupta gönlü akan sıcak ifadeler vardı. Mektubun bir yerinde Resulullah'ın kendisini sorduğunu ve "Böyle bir insan İslam'ı bilmez, tanımaz olabilir mi? Keşke o şirk için gösterdiği çabalarını Müslümanların yanında müşriklere karşı yürütebilseydi ne kadar güzel olurdu. Ne kadar doğru bir iş yapmış olurdu. biz onu başkalarına tercih eder, üstün tutardık dediğini yazmıştı. Mektupta kardeşi, eğri ve doğruyu ayırt edecek bir akla sahipsin. Aklını kullan ve gerçeği gör. Ey kardeşim, en elverişli, en yararlı yerlerde kaçırdığın fırsatı yine kaçırma. Acele et diye mektubunu noktalıyordu. Halid bin Velid, kardeşinin mektubundan ciddi anlamda etkileniyordu. İş dünyasında değişim hissediyordu. Değişim rüyalarına yansıyordu. Rüyalarında sıkıntı veren çorak, kurak yerlerden ayrılıyor, yeşilliklerle donanmış, huzurlu güzel yerlere gidiyordu. Üst üste bu ve benzeri rüyalar görüyordu. Bu rüyalarını Mekke'den ayrılıp Medine'ye gitmesi gerektiği şekliyle yorumluyordu. Annesi Müslüman olmuştu. Kardeşi Müslümandı. En yakını Peygamber Efendimiz'le evlenmişti. İslam kalplere rahmet rahmet yağıyordu. Toplum bir bir İslam iklimine yürüyordu. Halid bin Velid kararını veriyordu. Medine'ye gidecekti. İslam'la şereflenecekti. Oyalanmanın, gecikmenin onu daha bir sıkıntıya sokacağını hissediyordu. En çok sevdiği arkadaşlarından Saffan bin Ümeyye'ye kanaatini dile getiriyor, Medine'ye gideceğini, Müslüman olacağını, ona da aynı şekilde teklifte bulunuyordu. Beraberce gidip peygamber iklimine girelim diye teklif ediyordu. Ama Saffan, en son kalan ben olsam bile ona tabi olmayacağım diyerek teklifi reddediyordu. Halid bin Velid Saffan'dan ayrılıyor, İkreme bin Ebu Cehil'e gidiyordu. Düşüncelerini onunla paylaşıyor ve ona da teklif ediyordu. Medine'ye gitmeyi ona da teklif ediyordu. İkreme de Saffan gibi kabul etmiyordu. Değişimler gördüğü arkadaşı Osman bin Talha'ya gidiyordu. Onunla yer yer konuşmalarında onda İslam'a yönelişler görmüştü. Halid bin Velid Osman bin Talha'ya gidiyor ve düşüncelerini dile getiriyordu. Osman'ın içi ışıyor, yüzü gülüyordu. Halid'in sözleri kalbine tercüman oluyordu. Ve Osman bin Talha, ben hazırım, hemen yollara düşelim diyordu. Sözleşiyorlardı. Yarın sabah erkenden yola çıkacaklar, Yeceş mevkiinde buluşacaklardı. Halid bin Velid'le Osman bin Talha Yeceş'te buluşuyor ve beraberce sevgilinin şehrine atlarını sürüyorlardı. Nihayet Hedet denilen yere gelmişlerdi. Mola veriyorlardı. Mola sırasında hiç beklemedikleri bir gelişmeyle karşı karşıyaydılar. Amr bin As'la karşılaştılar. Amr bin As Habeşistan'dan yola çıkmış, Medine yollarına revan olmuştu. Kader bu üç kadim dostu aynı yol üzerinde buluşturuyordu. Buluşmalarıyla sarmaş dolaş oluyorlardı. Büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Sonra sohbete başlıyorlardı. Niyetlerini gizlemeye gayret ediyorlardı ama çok geçmeden aynı kaygıların, aynı düşüncelerin içinde oldukları ortaya çıkıyordu. Halid bin Velid, içimizde aklı başında olanlardan ona tabi olmayan kalmadı. Vallahi tutulacak yol belli. Daha fazla beklemenin bir anlamı yok diyordu. Aynı duyguyu, aynı fikri paylaşmanın verdiği huzurla hemen atlarına biniyorlar ve yollarına devam ediyorlardı. Medine ufuklarda görünüyordu. Sevgiliye ulaşmaya ramak kalmıştı. Kalplerinde bir halavet, peygamber iklimine yaklaşmanın tatlılığını hissediyorlardı. Medine girişinde onları bir mümin görüyor ve koşarak Peygamber Efendimiz'e haber veriyordu. Peygamber Efendimiz'i mescitte bulacaklarını biliyorlardı. Uygun bir yerde elbiselerini değiştirdiler, ellerini yüzlerini yıkayıp temizlediler ve mescide girdiler. Peygamber Efendimiz mescitte bir grup arkadaşıyla sohbet ediyorlardı. O ana Amr şöyle anlatıyor. Resulullah'ın yanına girdiğimizde yüzü pırıl pırıl parlıyordu. Sevinçliydi. Müslümanlar çevremize üşüştüler. Onlar da sevinç içindeydiler. Resulullah bize baktı ve gülümseyerek Mekke ciğerparelerini kucağıma koydu buyurdu. Halid bin Velid Peygamber Efendimiz'e yaklaştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olmak istediği belliydi. Halid bin Velid olayı şöyle dile getiriyor. Bizi görünce gülümsedi. Gülümsemesi yüzünden hiç eksilmedi. Selam verip yanına yaklaştım. Selamımı güler yüzle karşıladı. Allah'tan başka ilah olmadığını ve senin de onun elçisi olduğunu kabul ediyorum dedim. Beri gel buyurdu. İyice yaklaştım. Senin akıllı olduğunu ve er geç hakikati göreceğini biliyordum. Sana doğru yolu gösteren Allah'a şükürler olsun dedi. Ben ya Resulallah, durumumu biliyorsun. Sana karşı açılan bütün savaşlarda bulundum. Günahlarımın bağışlanmasını dile dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam kendisinden öncekileri siler, günahları keser atar buyurdu. Halid bin Velid'den sonra Osman bin Talha Peygamber Efendimiz'e iyice yaklaşıyor. Müslüman olduğunu, günahlarının affı için dua etmesini istiyordu. Osman bin Talha'dan sonra Amr bin As Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşıyordu. Amr o anı şöyle anlatıyor. Bir anda kendimi onun önünde buldum. Utancımdan dolayı başımı kaldırıp yüzüne bakamıyordum. Elini uzat sana biat edeceğim dedim. Elini uzatınca elimi çektim. Ne oldu, neden elini çektin diye sordu. Sana biat için bir şartım var dedim. Nedir buyurdu. Geçmiş günahlarımın bağışlanmasını, affedilmemi diliyorum dedim. Ey Amr, biat et ve Müslüman ol. Korkma, İslam kendinden öncekileri siler atar. Ben de elini tutup Müslüman oldum diyordu. Mekke'nin öncüleri bir bir İslam'a koşuyordu. Ama bu hiç de kolay olmuyordu. Onların bir yolu vardı, bir inançları vardı, bir hayat tarzları vardı. Hayat bu minval üzere giderken farklı düşünceye, farklı bir hayata geçmek insanı çok zorlayan bir şeydi. Önce düşünmek gerekiyordu, hem de derin derin düşünmek gerekiyordu. Bulunduğu hayat tarzının üzerinde düşünmek gerekiyordu. Yaşadığı hayatın nedenli anlamlı olup olmadığını değerlendirmek gerekiyordu. Tatmin edici bir hayat değilse, kalbi doyuran bir hayat değilse, arayışlara girmek gerekiyordu. Ama genelde mevcut hayat tarzını yeterli bulmak şekliyle hayat devam ediyordu. Öyle deniyordu. Bir düşünceyi aşabilmek, farklı bir düşünceye geçebilmek atomu parçalamaktan çok daha zordu. Bu iş çetinler çetiniydi. Ancak teklif edilen hayat tarzı, teklif edilen düşünce çok güçlüyse elbette insanı derinden etkiliyor, insanı kendine çekiyordu. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh, Amr bin As radıyallahu anh ve Osman bin Talha radıyallahu anh uzun yıllardan sonra derin düşünüşlere giriyorlardı. Bu uzun düşünüşlerin sonunda hayatın verdiği derslerden de alınan mesajlarla hakikatin yoluna düşüyorlardı. Bir de etkin bir davetçi vardı. Allah'ın Resulü vardı. Onun yüksek ahlakı vardı. Muhteşem sunumu vardı. Birbirinden güzel yetiştirdiği şerefli arkadaşları vardı, talebeleri vardı. Böylece İslam çevreye dalga dalga yayılıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Önümüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar getirdin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Bugün de Hadis Bahçesi programında İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu Camiu Sagir adlı kitaptan hadisi şeriflerimizi okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Ve bizleri de, zürriyetlerimizi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba eden, kurtuluşun da onda olduğunu bilen kullarından eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaki davetel mazlumi. Mazlumun bedduasından zulmü uğramış, hakkı gasp edilmiş, adalet verilmemiş olan mazlumun bedduasından sakının. Fe innema muhakkak ki o, ancak o, yes'elullahu ta'ala hakkahu, Allah-u Teala'dan hakkını ister. Ve innallaha ta'ala, Allah-u Teala da muhakkak ki lem yemna zâ hakkin hakkahu, hakkını isteyen kimsenin hakkını da vermemezlik etmez, ona da mani olmaz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere büyük bir uyarıda bulunuyor. Ne diyor? Mazlumun bedduasını almaktan sakının. Yani kimseye zulmetmeyin, kimseyi haksızlığa uğratmayın, kimsenin hakkını gasp etmeyin. Biliyorsunuz zulüm karanlık demek. Zulüm adaletin zıttı demek. Adalet de nedir? Bir kimseye hakkını gereği gibi vermek demektir. Onun zıttı ne? Zulüm. Allah-u Teala bizleri zulümden muhafaza buyursun. Zaten Allah-u Teala ne diyor? Ben kulumu zulümden nehyediyorum, yasaklıyorum. Çünkü Allah-u Teala kulun kula zulmetmesini yasaklar. Çünkü zaten Allah-u Teala kula zulmetmez. Kendisinde öyle bir haşa vasıf yoktur. Ve kulların da kullara zulmetmesini asla tasvip etmez ve onun hakkını alır. Ve çünkü diyor, siz zulüm yaptığınız zaman başka bir insanın da hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. O mazlum da kendi hakkını istiyor ve Allah-u Teala adil olduğundan, adili mutlak olduğundan dolayı hak sahibinin de hakkını veriyor ve verecektir ve yerine getirir. İşte bu nedenle Peygamberimiz bizlere büyük bir uyarıda bulunuyor. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, zulüm noktasında çok hassas olacağız. Kıyamet günü bir zulüm zulümat olur. Yani bir karanlık karanlıkları çoğaltır. Allah karanlıklardan muhafaza buyursun. Gerek sıratı geçerken, gerek hesabı verirken bize nur lazım, bize aydınlık lazım. O karanlıktan kurtulmamız lazım. Bu nedenle de daha dünyadayken zulümden sakınacağız. Önce Rabbimize karşı zulümden sakınacağız. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Diyor ki şirk en büyük zulümdür. O zaman kul Allah-u Teala'ya zulmetmeyecek, ona şirk koşmayacak, şirkten beri olacak, uzak olacak. Sonra kullara zulmetmeyecek, kulların hakkını verecek ve şöyle bir rivayet var. Hazreti İbrahim'in mushafında Allah-u Teala ne diyor? Diyor, ben diyor, seni dünyaya göndermemin nedeni nedir? Mazlumun hakkını almandır. Böyle her şeyi bir arada toplaman değildir diye bu şekilde buyuruyor. Ve alimlerimiz şunu söylemişlerdir. Allah-u Teala muhakkak ki zalimden mazlum olan kimsenin hakkını alır. Bu nedenle sakın ha siz zulme yanaşmayın. Zalim olmayın. Bir kimsenin malını çalmayın. Bir kimsenin hakkını gasp etmeyin. Bir kimsenin namusuyla şerefiyle oynamayın. Ona iftirada bulunmayın şeklinde bütün bunları çoğaltabiliriz. Şimdi hepimiz insanız. Günlük hayatımızda bir kısım olaylar oluyor. Şimdi diyelim ekmek alıyoruz. Fırında sıraya girmişiz. Diyoruz ki ya sıcak ekmek alalım veya Ramazan'da daha çok oluyor. Şu fırından güzelce bir ekmek alalım, sıcak ekmek. Şimdi burada ne yapacağız? Sıramızı takip edeceğiz. Önümüzdeki insan, arkasında biz var, daha arkamızda başka biri var. Ha, burada uyanıklık yaparak öne geçmeye çalışmayacağız, araya sızmaya çalışmayacağız. Bu nedir? Bir zulümdür, haksızlıktır. Niye? Başkasının hakkına girmektir, onun hakkını gasp etmektir. Adam sıraya girmiş, bekliyor, sen de geliyorsun, ben de geliyorum, ne yapıyorum? Kendi kendime zavallı orada beklerken hemen onun önüne geçmeye çalışıyorum. Veya onu itiyorum, ben önde olmaya çalışıyorum. İşte basit bile gördüğümüz şeyler bir kul hakkıdır ve o kula zulüm yapmaktır. Ki bunu daha ileri seviyelere götürün. Birinin malını haksız yere almak, birine haksızlık yapmak, birine iftira etmek, birini dövmek, birini vurmak, birini incitmek, efendim birine sert bakmak, hepsi zulüm kavramı içerisine girer ve bunları yapan bir insan zalim olur ve buna muhatap olan, bu zulümlere muhatap olan insan da mazlum olur. Bu nedenle mazlumun bedduasından sakının diye Peygamber bizlere buyuruyor ve Allah-u Teala mutlaka ve mutlaka mazlumun hakkını zalimden alır. Allah-u Teala bizleri zalim olmaktan muhafaza buyursun. Ve zaten kıyamet gününde Allah-u Teala ne yapacaktır? Hakkını alacaktır. O gün gelmeden önce, kıyamet gününde Allah-u Teala mazlumun hakkını zalimden alacak. Ha, o gün gelmezden önce kişi bu dünyada eğer zulmetmişse zulümden sakınacak, zulümden kaçınacak. Ne hani mazlum da olma, zalim de olma, ama ikisi arasında kaldığın zaman da zalim olmaktan sakın, mazlum olmayı tercih et. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Peki ne olacak? Kıyamet günü Allah-u Teala senin hakkını alacak. Mutlaka ve mutlaka Allah-u Teala kıyamet gününde hak sahibi olarak kişiye kim zulmetmişse o kişinin hakkını o zalimden alacak. Allah o günü bırakmasın. Eğer bu dünyada birine zulmetmişsek, hakaret etmişsek, dövmüşsek, malını haksız yere almışsak, velev ki bir kalem olur, velev ki bir misvak olur, velev ki bir karış toprak olur veya başka türlü olur, kul hakkına girilmiştir. Nedir? Bunların hepsinden helallaşmak lazım ve kendimizi de bu tür şeylerden korumamız gerekiyor ki güzel bir mümin olalım, hak ve hukuku yerine getiren güzel insanlardan olalım. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde ve uyarılarda bulunuyor. Allah-u Teala bizleri zalim olmaktan muhafaza buyursun. Hak ve hakikati bilen, hakka uyan kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadisi şerifte şöyle buyuruyor. İttegû ebbâbes sultani. Sultanların kapısından uzak durun. Kimin kapısından? Sultanların kapısından uzak durun. Yöneticilerin kapısından uzak durun. Onlara yakın olmayın. Ve devamen Peygamberimiz buyuruyor. Fe inne akraben nasi, insanlardan en yakını minhe ondan. Yani bu sultanlara kim yakın olursa, onlarla birlikte olursa eb'aduhum minallah, Allah-u Teala'dan da o kadar uzak olur. Yani demek ki yöneticilerden, devlet adamlarından bir alim ne kadar uzak durursa, bir insan ne kadar uzak durursa o insan o kadar rahat olur ve Allah-u Teala'ya yakın olur. Allah-u Teala'ya yakın olursa da, yakın olmaya çalışırsa da o zaman ne yapacak? Bunlardan uzak duracak. Ve kimse bunu yapmaz ise, giderse sultan kapılarına ve men asara sultanen alallahi cealallahu fitnete fi kalbihi zahireten ve batineten. Bunun tersini yapar, sultan kapılarına, o devlet yöneticilerinin kapılarına gider. Hele hele bir de onlara yağcılıkta bulunursa, onların zulümlerini uyarsa ve zulümleri noktasında bir de onlara ses de çıkarmazsa Allah-u Teala o kimsenin kalbine zahirde ve batında belli olacak bir şekilde ne yapar? Fitne koyar. Onu fitneye düşürür, onu imtihanlara düşürür ve ezhebe anhul vera'a, onun kalbindeki takvayı alır. Allah korkusunu alır, basireti alır ve Allah korkusu kalbinden bir insan gittiği zaman da takva bir insanın, hele hele bir alimin kalbinden takva da gittiği zaman ve terekehu hayran, onu böyle şaşkın bir halde bırakır. Hızlana düşürür, şaşkın bir halde ne yapacağını bilmez bir hale gelir ve bu şekilde de perişan olur gider. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Uyarılarda bulunuyor. Ve diyor ki kim onlardan uzak olursa kurtulmuştur. Kim onların kötülüklerini benimsemediği için meclislerini terk ederse bütün fitnelerden salim kalır veya selamete ulaşır ve selamete yaklaşır. Ve kim onlarla beraber dünyalarına dalarsa o kimse de onlardandır diye böyle uyarıda bulunuyor. Çünkü onların, o devlet adamlarının, o sultanların kötülüklerini benimsemeyerek onların meclislerini terk eden bir kimse işlediği günahlardan uzaklaşır. Fakat onlar için elin bir azap gelirse onlarla beraber zahirde azaptan kurtulamayacaktır. Çünkü onlarla çekişme ve muarızayı terk etmiştir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, benden sonra yalan söyleyen ve zulmeden emirler, yöneticiler olacak. Bu bakımdan onların yalanlarını tasdik eden ve onların zulümlerinin yardımcısı olan herhangi bir kimse benden olmadığı gibi ben de o kimseden değilim. Bu şekilde Peygamberimiz uyarıyor ve onlarla diyor benim aramda herhangi bir bağ yoktur. Ve böyle bir kimse kıyamet gününde Havz-ı Kevser'e de varamayacaktır. Yani demek zalim sultanlarla, zalim emirlerle, zalim yöneticilerle bir olan, onların da üstelik zulümlerini onaylayan insanlar ne olacaktır? Kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin havzından uzaklaşacaklar, oraya yaklaşamayacaklardır. Alimler iki kısımdır. Bir, Rabbani alimler, peygamber varisi alimler. Diğeri de ulema-i su dediğimiz kötü alimler, dünya alimleri, ilimlerini dünya menfaati için satan insanlar. Zalimlerle işbirliği olanlar, biliyorsunuz. Bir Firavun vardır, bir Karun vardır, bir de Belam vardır. Karun malıyla, zenginliğiyle ne yapar? Firavun'a, Firavun düzenine, Firavun zihniyetine destek verir. Belam da ilmiyle onlara destekte bulunur. Bulunduğu makam itibariyle, hocalığıyla veya başka bir şeyle bunlara destek verir. Allah bu tür alimlerden bizi muhafaza buyursun. Ve bu tür alimlere uymaktan bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Bunların şerrinden de ümmeti korusun. İki sınıf insan vardır ki Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bu iki sınıf insan salih olursa, düzgün olursa o toplumda düzgün olur. Bu ikisi bozuk olursa o toplumda bozuk olur. Kimdir bunlar diye Peygamberimiz açıklıyor. Ulema ve umera, alimler ve yöneticiler. Bu ikisinin birlikteliği, birbirine uyumu ya bir toplumu huzura kavuşturur, rahata kavuşturur, sulha ve selamete kavuşturur ya da bunların kötülükte yardımlaşmaları, birbirine destek olmaları da o toplumu huzursuz hale getirir. İşte ikisine çok büyük işler düşüyor. İşte bir konuda Peygamberimiz yine yol gösteriyor. Toplumun salahı için dikkat edin diyor ve bir hadiste de diyor ki kurraların Allah tarafından en çok buğz edileni o kimselerdir ki emirleri ziyaret ederler. Allah onlardan korusun. Ve yine alimlerin en şerrileri diyor yöneticilerin ayaklarına gidenlerdir. Biz böyle büyük alimlerimize baktığımız zaman gerek İmam Malik olsun, gerek Ebu Hanife olsun rahmetullahi aleyh, diğerleri olsun, İmam Şafii rahmetullahi aleyh, Ahmed İbni Amr rahmetullahi aleyh, onlara baktığımız zaman hep sultanlardan, yöneticilerden uzak kalmışlar. Ve üstelik onlara da ne yapmışlardır? Hakkı tavsiye etmişlerdir, doğruyu tavsiye etmişlerdir ve bundan da geri kalmamışlardır. Hatta zamanın sultanı İmam Mali'ye diyor gel saraya benim çocuklarımı okut dendiği zaman o da diyor ki nerede görülmüş alimlerin talebenin ayağına gittiğini. Yani sultanın çocuğunu okutma noktasında bile madem ki diyor senin çocuğun ilim öğrenecek o zaman gelsin burada ilmi öğrensin şeklinde ne yapmışlardır. Bu nedenle zamanın sultanları, yöneticileri alimlerin ayaklarına gelmişler. Onlar gitmemiş. Onlardan uzak durmuşlar. Çünkü ne kadar uzak dururlarsa dinlerini koruyacağını ve peygamber varisi olacaklarını bu şekilde bildirmiştir. Hatta Huzeyfe bin Yaman diyor ki fitne yerlerinden sakınınız. Onlar da diyor ki neresi bu fitne yerleri diye kendisine sorduklarında diyor ki emirlerin, yöneticilerin kapılarıdır. Çünkü herhangi biriniz emirin huzuruna gittiğinde onun yalanını tasdik eder, onda olmayan vasıfları ona atfedebilir diyor ve ona yağcılıkta bulunabilir diyor. Mesela alimlerden Tavus kendisi gitmiyor, zorla getiriyorlar. Hacca gittiği zaman getiriyorlar zorla sultan huzuruna ve o da orada ona hakkı anlatıyor ve ey melik diyor. O da diyor ki sen bana nasıl melik dersin? Ben emirül mümininim. O da diyor ki sen müminlerin emiri olman için insanların seni sevmesi ve sana desteklemesi, gönülden biat etmesi gerekir. Sen böyle bir vasfın yok ki diyor, ben yalancı mıyım sana böyle bir şey diyelim diye sert bir tavır sergiliyor. Yine bunun gibi efendim Tavus olsun, Süfyan Sevri olsun yaşayan birçok alimler zamanındaki alimlere ne yapmışlardır? Bu konuda örnek olmuşlar ve sultanlardan uzak olmuş. Onlar bunların yanına geldikleri zaman da hakkı söylemişlerdir. Mesela Süfyan Sevri gitmiyor Cafer'in huzuruna, Ebu Cafer'in. Onu ne yapıyorlar? Hacdayken, Mina'dayken alıp götürüp Ebu Cafer'in huzuruna getiriyorlar. O da diyor ki bana ihtiyacını söyle. Diyor ki benim senden isteyecek bir ihtiyacım yok. Onun bütün isteklerini, arzularını reddediyor. Verecek şeylerini reddediyor. Ve o da diyor ki sen bana bir nasihatta bulun deyince diyor ki Allah'tan kork, sen yeryüzünü zulüm ve saldırganlıkla doldurdun şeklinde sert bir üslupla onu bile uyarabiliyor. İşte Rabbani alimler, bir de kötü alimler. Allah-u Teala Rabbani alimlerin sayısını artırsın ve bizlere o alimlere uymayı, onlarla birlikte olmayı nasip eylesin. Kötü alimlerden, ulema-i su dediğimiz o saray mollalarından bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Mu'izz Celle Celaluhu ismi mübarekini okuyacağız. El-Mu'izz, üstün kılan, izzet ve şeref veren demektir. El-Mu'izz, üstün kılan, izzet ve şeref veren demektir. Âl-i İmran Suresi. De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Allah Celle Celaluhu kendisine iman edip salih amel işleyenleri yükseltir. Dilediği kuluna iman nurunu nasip eder ve onu izzetlendirir. İman nimeti o kulu haysiyet ve vakar sahibi yapar. İman bir kalbe yerleştiği zaman insan yalana, adaletsizliğe ve zulme asla tenezzül etmez ve etmemeli. İman, insan hayatından gafilliğin silinip, El-Aziz olan Allah'ın emir ve isteklerinin hakimiyetinin başlaması demektir. Ve iman, Allah'tan başka hiçbir güç önünde eğilmeyen, dünya hayatını ötelere basamak yapan, onun içinde başı daima dik, gözleri yücelerde bir insan tipi ortaya çıkarır. Yalan ve dolanların kirletemediği, dünya meşakkatlerinin yer yer kararttığı gönül dünyasını da her an gözyaşları ve tevbe ile yıkamaya hazır, kalbi yaradanıyla münasebette sadece onun sevgisini kaybetme korkusu ile titreyen asil bir insan ortaya çıkarır. İman eden kişi Âl-i İmran suresi gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsinizdir emrinde buyurulmaktadır.

İzzet ile kibir birbirine karıştırılmamalıdır. İzzet, bir insanın kendi değerini tanıması, fani nimetler ve dünyevi çıkarlar uğruna değerlerini kaybetmemesi, koruması ve kıymetli tutması demektir. Kibir ise insanın kendini bilememesi ve onu hakiki mevkiinden, bulunduğu konum ve dereceden üstün zannetmesi, kendini diğer insanlardan farklı sanarak büyüklenmesi demektir. Nebiler Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslüman kardeşine karşı tevazu gösteren kimseyi Allah yüceltir ve ona karşı üstünlük taslayan kimseyi ise alçaltır buyuruyor. Müslüman kardeşine karşı tevazu gösteren, alçak gönüllülük gösteren kimseyi Allah yüceltir ve ona karşı üstünlük taslayan kimseyi ise alçaltır. Bakara suresi. Ve o zaman meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibrine yediremedi, inkarcılardan oldu. Araf suresi. Allah buyurdu, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben dedi, ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Lokman suresi. Hem insanlara karşı avurdunu şişirme ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. İsra suresi. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Allah Celle Celaluhu muizdir. İnananları dünyada da ahirette de aziz eder. Dünya hayatında inanan kişinin hedefi sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak ve bu dünya hayatını ebedi hayat için sermaye kılmak iken, inanmayan, inkar edenlerin hedefi ise insanların takdirini, acizlerin alkışlamaları ve onların övgüsüdür. Allah Celle Celaluhu inkar edenleri dünya ve ahirette zelil eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi El-Mu'iz ismi şerifiyle aziz eylesin.

ve perişan eden demektir. El-Muzil'dir o. Dilediğini dünyada da ahirette de rezil eder. Gâşiye suresi. Yüzler var ki o gün eğilmiş, zillete düşmüştür. El-Muzil'dir o. Kasas suresi. Karun, Musa'nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona demişti ki, şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Akâf suresi. İnkar edenler ateşe arz edilecekleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz, artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. Kendine iman edenleri hem dünyada hem ahirette şereflendiren, ağırlayandır o. El-Mu'izdir o. Kasas suresi. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel sonuç ve akıbet takva sahiplerinindir. Allah'tan hakkıyla korkanlarındır. Kıyamet suresi. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar. İşte şeref budur. Yücelmek budur. Müslümanın en âli ve en yüksek hedefi de budur. Mürselat suresi. Şüphesiz takva sahipleri gölgeler altında ve pınar başlarındadır. Canlarının çektiğinden türlü meyveler arasındadırlar. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için denir. İşte biz güzel amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. Yunus suresi. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Yüzlerine ne kara bulaşır ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedi kalacaklardır. Değerli kardeşlerim ve aziz dinleyenlerimiz, insanları dış görünüşleriyle ele almak, onları giyimleri ve kuşamlarıyla değerlendirmek bizim için en zayıf taraflarımızdandır. Allah Celle Celaluhu'nun Mu'iz ve Muzil isimlerini iyi tanımalı ve bu isimler ışığında yaşamalı, çevremizdeki hiç kimseye hor bakmamalı, izzet ve zilletin sadece Allah Celle Celaluhu'nun ölçüleriyle olduğunu bilmeliyiz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan kovulmuş öyleleri vardır ki, bu şöyle olacak diye yemin etseler, Allah onların dediğini yapar.
Evet, saçı başı dağınık, kainatın efendisi buyuruyor bunu. Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan kovulmuş öyleleri vardır ki, şu bu böyle olacak diye yemin etseler, Allah onların dediğini yapar. İzzet, Allah katında şerefli olmak. Zillet, Allah katında değersiz olmaktır. Ey varlığımızı kudret elinde tutan Rabbimiz, bana dua edin, duanıza cevap vereyim buyuruyorsun. Biz de senden istiyoruz, zaman istiyoruz, yolunda koşturmak için. Ömür istiyoruz, salih amellerle doldurmak için. Varlık istiyoruz, aciz yüzleri güldürebilmek için. Güç istiyoruz, nefsimize ve sana düşman olanlara karşı kuvvetli olmak için. İzzet istiyoruz, mümin ismini vakarla ve şerefle taşımak için. Ve vuslat istiyoruz, seninle olduğumuz bir an, yüzümüzü yerlere koyduğumuz bir an, sonra sana, sevdiklerimize kavuşmayı diliyoruz. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki Esmaül Hüsna programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibi bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği alt yazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele, alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar-ı dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut, tut ki bileyim. Zira ben bu rahı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim, alın teri.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 13. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

النفاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم

بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Ve gece, gecenin bir yarısı, yani sehere yakın ben Allahu Ekber sesine, azan sesine uyandım. Ve yatabilmedim seher daha. Çünkü ben çocukluğumda Allahu Ekber işitmiştim. Minarelerden azan sesi işitmiştim. Ama uzun yıllar bildiğiniz kimi Azerbaycan'da, Sovyetler Birliği'nde dini kadağan elediler, yasak elediler ve uzun iller ben minarelerimizden azan sesi işitmedim. Ama bu azan benim kanımda yaşayırdı. Buna bizde kan hafızası deyilir, kan yaddaşı. Ve o yaddaş uyandı. Kalbimde uyandı ve ben bir Allah-u Ekber şiiri yazdım. Ve o zaman benim hatırıma büyük şairimiz Mehmet Akif'in bir misrası düştü. O diyor ki: o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Çok büyük söz. Hansı Müslüman memleketinin minarelerinden eğer Allah-u Ekber gelmirse, o memleket bizimki değil. Allah'a yücelen ulu bir yolun ilkin pillesidir Allah-u Ekber. Pille, bunu aktaran bulmamış, çünkü bu pille burada kafiyedir. Ona göre de bunu saklamış. Pille bizim Azeri Türkçesinde basamak. Allah'a yücelen ulu bir yolun ilkin pillesidir Allah-u Ekber. Hakkı dananların, yani hakkı inkar edenlerin, hakkı dananların yüzüne değmiş hakkın şillesidir Allah-u Ekber. Göklerin nidası yücelip yerden, daim halas eder hayrı şerden. Kudret-i Kamil'in minarelerden gelen nağmesidir Allah-u Ekber. Mekana, zamana, dövre o sultan, odur hakikata kapılar açan. Müminlik yolunda kalbe nur saçan iman şüresidir Allah-u Ekber. Odundan eriyer sine dağları, ışığa bürüyer karanlıkları. Donmuş ümitleri, batmış hakları bir anda ısıtır Allah-u Ekber. Dünyanın ezeli borçludur ona, o bir penceredir evvelden sona. Görünmez dünyanın var olduğuna inan müjdesidir Allah-u Ekber. Odur egriliğe düzün hemlesi, rehmin ilk nidası, ahır cümlesi. Allah'ın sesidir vicdanın sesi, vicdanın sesidir Allah'ın.

4-6 Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı. Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin. Andolsun onlarda sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

son bir karanfil gibi. Nazlı Filiz, acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı Ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde? Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin? İniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların. Rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların. Nerede o cezbe ki anlasın martıların bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı?

çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan, kapısının önünde kul olduğum muamma son bir

İntizar. Gözlerin dokunuyor kalbime ey cefakâr. Öyle uzun bir hicran sundun ki hayatıma. Zehrini yudumluyor ruhum melankolinin. Lambalar sırılsıklam gönlümde sönmesin yâr. Ellerin âb-ı hayat, gülüşün yâr, sesin yâr. Rüzgar mıdır, yağmur mu dumanlı bakışların? İrkiliyor durmadan bedenim, hülya mıdır? Neşeme ıstırabın çektiği perdesin yağır. Umudumun maviye büründüğü yerde mi? Mali hülya, ey şebnem edalım, neredesin yağır? Unutma ceylanların çölleri sevdiğini. Toprak neva sırrını ezberliyor göklerim. Renkler uğursuzluğu fısıldayıp duruyor. Ülfetim nevbaharı bekliyor. Bilesin yağır. Zarif bir düğüm gibi duruşun yağır. Sesin yağır. Gülleri incinmesin masum dudaklarının. Aldırma leylakların solduğuna içimde. Ruşenimsin ey canım. Beyaz bir lalesin yağır. Işığısın şehrayın kalıntısı ömrümün. Sensizim, avareyim, durmayıp gelesin ya. Esrarengiz şarkılar dinliyorum geceden. Neden ıslak bilmem ki çehresi yıldızların. Mest ediyor ruhumu endamım ey cefakar. Eridim, ırağına döküldüm, şulesin yağır. Neden resimler gibi her caidir sesin yağır? Ey deniz yürüyüşlüm, ey hüznümün kaynağı. Küskün ırmaklar bile benden daha mutludur. Şafakta billur olup gönlüme giresin yağır. Eski umutlarımın son bulduğu yerde mi? Sihirli akşamların ülkesinde misin yağır? İlkin şakayıkları okşayan parmakların nedense kanatlanıp uçtu yalnızlığıma. Anladığım aynaların seni kıskandığını, yüzünün nakışını özledim, bilesin ya. Şeydayım, efkarlıyım, duyup da gülesin ya. Efsunlu duygularla sarsılıyor benliğim. Hasretim ey cefakar, Süreyya gözlerine. Ebedi nalan oldu gözyaşım, silesin ya. Pusatsız süvariler gibiyim yollarında. İntizarın alnıma vurduğu halesin

Çeşmeler kurumaya yüz tutmuşsa içimde, iklimler lanetini kusuyorsa ötenin, mahşere aralanan kapıdır şimdi zaman. Dil rubasın, nümayiş sultanı didesin yar. Ellerin ıtır dalı, duruşun yar, sesin yar. Çakıyor yüreğimde şimşekleri ferdanın, ışık ol, pençesinden kurtar beni sevdanın. Neredesin, rüyada mı, sanki mazidesin yar. Lalezarı solgundur melal yolculuğunun, ılıksın, uykudasın.

Ey nuri nigahım, yakma beni. Sonsuzluğa seninle varalım ey cefakar. İliğime işledin, n'olur bırakma beni. Nazlısın, nazarındır ufuklarımı saran. Ayrılık acısıdır damarımda kıvranan. Yorgunum, yaralıyım, n'olur bırakma beni. Şahikasın, şavkınla tutuştu hücrelerim. Esirinim, ey nuri nigahım, yakma beni.

söz biter, hıçkırığa boyanır bir gün daha. Sureti cemalinde mahzun çocuklar çağlar. Benden alır hüznünü seni görmemiş saha. Fikrimin hicretine tam 14 asır ağlar. Efendim, an yaralı, bu güz sensiz hastadır. Semalarda titreşen dualarım yastadır. Toplanır birer birer deryasına, seherin nurundan almak için ruhani güvercinler. Bilmezler günah nedir, nerede izikar. Sesini duyamayan kalbim elimde iner. Efendim, dil isyanda zikre seni katıyor. Halbuki yüreğimde kaç bin lehep yatıyor. Kutlu varoluşların en mukaddes olanı, duası Abdullah'ın, Amine'nin rüyası. Sen ey ana rahminin boynu bükük kalanı, cihan şumul doğumun en haşmetli ziyası. Efendim, yokluğunun diğer adıdır ziyan, varlığını haykıran sözlere emridir yan. Sen ki Kureyş müjdesi gonca gonca açılan, o ilahi rahmetin merhamet yüklü gizi.